Bakma bizim böyle renkli ışıklar altında yaşadığımıza. Bizim de kalbimiz var, biz de insanız, biz de seviyoruz. Sen gündüzleri gözyaşı dökersin, senin dostların, arkadaşların, senin ailen sana sorarlar. Hayırdır, neyin var, neden ağlıyorsun? Ben geceleri bir köşede gözyaşı dökerim, kimseler görmez. Hani sana bir söz vermiştim ben, hatırlıyor musun, bir daha içmeyeceğim diye. İşte ben o sözümü bugün tutamadım. Seninle gittiğimiz her hafta o mekanda aynı masaya oturdum. Bir servis sana açtırdım, bir servis kendime. Açtım bir ellilik, bir kadeh kaldırdım senin bana yaptığın ihanete. Bir kadeh daha kaldırdım senin bana yaptığın kalleşliğe. İşte ben son kadehimi kaldırıyorum bu aleme, bu gurbete. Seni sevdiğim, seni tanıdım, sana aşık oldum.

benim çocukluk aşkım. Seni tekrar görmek mümkün olsaydı, yavrum canım benim çocukluk aşkım.

hatırlarsın hani yüzük almıştık. Kendi aramızda nişan yapmıştık. Sabahlara kadar ne ağlamıştık. Yavrum, canım benim, çocuk aşkım. Sabahlara kadar ne ağlamıştık.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

İlk defa gözlerime sen baktın. Böyle sevgi dolu, böyle manalı. İlk defa ellerimi sen tuttun. Böyle masum, böyle sevdalı. Yarınlar bizimle, umutlar bizimle. Hadi gel koşalım bu sevda yollarında. Seninle ikimiz el ele.

rüzgar mumu söndürebilirsin. Bir yangını söndürür sanma. Ve bu ayrılık ancak beni öldürür. Aşkımızı asla. Sen uyurken giden otobüslere yazdım adını. Bütün taksi duraklarına, hasret trenlerine, uzak denizlerin gemilerine, kaldırım taşlarına, köşe başlarına. Bu şehirde artık herkes seni tanıyor. Gözlerin yosun yeşili, saçların Ağustos sarısı ve tenin süt beyazı. Sokak ressamları bile seni benden iyi biliyor. Ah, sen uyurken adını ansam

Hep bu şarkı dudaklarında. Ve hep aynı özdeyiş bakışlarında. Başka bir tene daha dokunmadı tenim. Başka elleri sarmadı ellerim. Bildiğim bütün dualara yemin ederim. Ayrıldığımız günden beri beni görenin hali duman. Seni soranın içi yanıyor. Belki de bu yüzden mutluluk şarkıları değil ama ayrılık şiirleri bana pek yakışıyor. Çünkü umut bu şehirde artık marketlerin adı. Hayal kahvelerin, sevda pastanelerin, arzu sinemaların, vefa, vefa nasılsa eskimiş, unutulmuş bir semtin adı. Bu yangın yürekler neylesin, neylesin artık aşk? Ne hayaller geçiyor içimden bir bilsen. Alevden damlalar dökülüyor gözlerimden. Konardım pencerene ah bir gelse elimden. Çünkü bugün senin doğum günün. Hadi mumları söndür, hadi dostlarınla yüzünü güldür. Bütün itkiler benden bu gece. Hadi döndürebilirsen aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür.

seni düşündüm yine bu akşamüstü. Gelmedin, mor salkımlar sana küstü. Umutsuz bekledim sabaha kadar. O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan gece. Ne çok severmişim. Gidince anladım bu serseri gecelerde.

Kim bilir kaç kereler çınladı kulağım. Yüreğin kaç kere yağmurlandı. Seviyorsan eğer ayrılık niye? Kaç gece çıldırdın kim bilir? Sen şiir gözlü sevgilim. Kim bilir kaç kereler yalnız yürüdün o sokakta ben.

benden habersiz. Kaç kere isyanlandı bu şarkı. Bir ömür yetmedi seni sevmeye. Gençliğim yetmedi. Yetmedi hasretini dindirmeye onca yıl. Bu sevda bitmedi. Sen hala bendesin ve hala

0: akşamda sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımı. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim. Bıraktığın yerdeyim.
1: Seni düşündüm de çıldırdım yine ben. Kahrettim.

0: sakladığım duvarlara.
1: Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut ve sana bütün söylediklerimi unut. Yeni bir aşk doğacak nefretin küllerinden. Yeniden başlayabiliriz kaldığımız yerden. Bu şiiri de sana okuyorum. Dinliyorsun biliyorum. Belki duymak istersin. Seni çok seviyorum. Seni hala

0: İşte o kadar.
1: Vatan borcu, namus borcu gülüm. Sayılı gündür, çabuk geçer derler. Ağlama, ağlama, sil gözyaşlar. Anama da iyi bak ha. Benim yokluğumu sakın ola aratma. Bak, bak kalkıyor otobüs. Söyle, söyle, bekleyecek misin? Bekler misin? Bekler misin?

sabahsız geceler kan kustum. Kimi gün iyi haberin, kimi gün kötü haberini duydum. Gözlerimde kibrit çöpü, avuçlarımda cam kırıkları. Yoluna canım adadım, başım koydum. Hiç korkma, korkulu rüyalardan uyanma. Uzaktasın diye aklını burada koyma yiğidim. Söz verdim, söz verdim.

Yokluğunda sevdiğim seni, bu benim aşkımdı. Anılarla sardım seni,

bilselerdi inan beni zulüme, kıymasalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni, şimdi ne canım. Yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil, elimde değil be canım.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: Seviyordum beni gör. Bekliyorum. Bekliyorum umutluya. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Her şeyden vazgeçerim de. Bir tek senden vazgeçemem.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendi. Mersin Efendi.
2: Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle.

Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Kaydı, kalkı, nüyanın sabah oldu. Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Uyanın, uyanın. Hadi kalkın, uyanın. Sabah oldu, günaydın. Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz günün neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece, her gece, her gece, her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek ama. Her sabah mutlu uyanıyorum, enerjik uyanıyorum, eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şehit edecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçe almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
2: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmeti.

Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cemal abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın.

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Ayıktınız mı? 0546 977 8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın, gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: aslında uyandıramadıklarınıza şu anda uyanmamakta direnenlere şey yapabiliriz yani. Ya işkence olsun anlamında söylüyorum. Yarayren yayren memar. Bilmedim sana da nasıl yaranacağım. Yani şey diyebilirsiniz. Bak çabuk kalk, eğer kalkmazsan radyonun sesini biraz daha açarım, kulaklarına doğru yaklaştırırım falan demeniz lazım bence. Kalkarlar hemen yani. Aşkımdan şüphen mi var? Bilemedim sana da nasıl yaranacağım? Alışmışım acılara. Canlarım benim, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun inşallah.
1: Mersin efendim.
0: Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM frekanslarında.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga dünyasında.
2: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Eşi benzeri alternatif bir rakibi olmayan, dinlemelere doyulmayan bir radyo programcısı Tolga'yı dinliyorsunuz. Yeterince açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum sanki, sanırım ha. Olabilir, doğru mu? Bence yeterince açıklayıcı oldu ya. Mersin efendim, bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. Tolga dünyası sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı. Bence yeterince açıklayıcı olmuştur ya. Eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan, nevi şahsından münasır bir radyo programcısı. Detaylı bir şekilde daha ne olsun ya. Her türlü detay verildi yani. Canlarım benim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Bir de şey ekleyelim mi bu ritüelin içerisine? Hayırlı çarşambalar. Neden olmasın? Çarşamba haftanın ortası olarak kabul edilir. Çarşamba hafta sonu mesaisi olmayıp sadece hafta içi çalışanlar için. Hakikaten de haftanın tam ortası. Benim üniversite yıllarımda şey derlerdi çarşambaya, küçük cumartesi. Hani böyle cumartesimsi bir şey böyle, anlatabiliyor muyum? Peki o zaman güzel bir çarşamba olsun, mutlu bir çarşamba olsun, sevimli bir çarşamba olsun, hayırlı bir çarşamba olsun, mis gibi bir çarşamba olsun. Olmaz mı şöyle? Harika çarşambalar olsun mesela. Günaydın.

0: her sabah Güne Tolga dünyasıyla başlayan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce esnaf olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ama en azından şundan eminim, Yağmur Catering Yemekçiliği'ni dinlediğinden. Ne de olsa Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yani diğer dinleyenlerle arasında bir fark var. Hatta bariz bir fark var. Tolga dünyasını sunuyor. Biz buna sponsorluk diyoruz. Biz buna destek diyoruz. Biz buna kurumsal bir anlaşma diyoruz. Biz buna ticari bir sözleşme diyoruz. Biz buna win-win de diyebiliyoruz. Kazan kazan sistemi. Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Cumali Kırmaz ve ailesinin işletmeciliğinde, Cumali Kırmaz ve ekibinin işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi Yağmur Yemekçiliğin dışında dinlediğini bildiğim firmalar da var. Bunlardan bir tanesi de... Ya bir dakika şöyle sorayım ya, şöyle sorayım. Siz dava beleş. Biliyor musunuz bunu? Bu bir slogan. Bir galerisi sloganı. Mumi Garaj sloganı. Evet evet. Tüm videolarında ucuz, bedava, beleş. Bu bir garaj. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun, sabah şevkler hayır olsun. Sevgili dostum, dünkü programın kapanışına denk geldi. Ben yarın telafi ederiz dedim, ağda telafi ediyoruz. Her marka ve her model araçlarınız değerinde alınır, değerinde satılır. Gönlünüze, bütçenize uygun ikinci araçlar Mumi Garaj'da. Mumi Garaj Instagram'dan arattırabilirsiniz. Cidden bir araca ihtiyacınız varsa bana ulaşın, ben sizi görüştürebilirim. Yani hakikaten ekonomik araçlar sunuyor. Geçen gördüm 70 bin, 80 bin lira, 90 bin lira araçlar var. Taksit falan değil ha, 100 bin lira araç var mesela. Böyle keş para, 100 bin veriyorum böyle alıyorsun aracı. Bisiklet fiyatına, motor fiyatına. Çok böyle şey, yelpaze geniş. 120 bin, 150 bin liraya araba, 200 bin liraya araba var ya. Yani böyle 100 bin liradan diyelim, 80-90 bin liradan başlıyor. Bütçenize.

Garaj'da, Mumi Garaj Mersin'de. Instagram'dan, Google'dan falan arattırın. Olmadı bana sorun, ben vereyim numarasını, görüştüreyim size. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar.

Koku Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor diye dinleyiciye sorduk. Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor diye dinleyiciye sorduk. Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor diye. Ve işte Tolga Dünyası'nı dinleyenler, günde Tolga Dünyası'yla başlayanlar, Tolga Dünyası'na mesaj gönderenler. Sevgili Samet Radyo başında, selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, günaydın. Ne güzel bir radyo, ne güzel bir radyo programı, harikasınız diyor sevgili Samet. Günaydınlar, canım benim, ne güzel bir dinleyici, ne güzel bir Samet, ne güzel bir mesaj. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun. Günaydınlar Tolga Beyciğim, ben Davut, ara ara denk geliyorum programınıza, her zaman mesaj yazamıyorum, günaydın diyor. Sevgili Davut, Davut Beyciğim. Valla ben ara ara değil, ben her gün buradayım yani, bıraktığın yerdeyim. Sadece dün, bugün veya geçen hafta veya geçen ay veya geçen yıl falan değil. Baya baya uzun yıllardır buradayım yani. Harbiden bak. Yani şöyle de düşünebiliriz. 20-25 sene öncesinde diktiğim bir ağaç düşün mesela. Hani fidanı dikiyorsun böyle, arada güneş, su, yağmurla falan işini görüyor havayla. İşte öyle bir şey düşün, anlatabiliyor muyum? Anında öyleyim bak. Ha böyle bırak kendi doğamda. Tabii zamanda tohumu atılmış mesela. Kah böyle güneşle, kah havayla, kah böyle yağmurla falan. Kendi tabiatında büyüyen, kendi tabiatında işini yapan, kendi tabiatında yeşeren. Ama aynı zamanda yeşerirken de böyle etrafına faydalı.

olan, meyveler olan, aynı zamanda gölgesi olan, aynı zamanda gövdesi olan, dalları olan böyle bir şeyim yani. Daha henüz bir çınar diyemeyiz belki de ama buralardayım. Davut Beyciğim, beklerim ne zaman istersen. Tabii ki. Yani ne yapalım yani? Buralardayız yani. Zafer Radyo başında. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar olsun tüm Tolga dinleyenlerine diyor. Sevgili Zafer, sana da hayırlı sabahlar olsun, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. İşin gücün rast gitsin inşallah. Merhabalar Tolga abi, ben Yusuf. Daha henüz okullar kapanmadı ama ben çıraklığa başladım abi şimdiden diyor. Böylece seni dinleyebileceğim işe giderken diyor sabahlar. Oluyor mu öyle ya? Okul kapanmadan var mı öyle bir şey? Öyle bir müfredat var mı? Öyle bir durum var mı? Daha var zaman yani, neden böyle oluyor acaba? Şimdi programı dinlediğiniz iki tarih var. Bunlardan bir tanesi Mayıs'ın 20.sinin sabahı. 20 Mayıs çarşamba sabahı programın canlı yayınlandığı bir tarih. Yani adım adım bayrama yaklaşıyoruz. Şu an bayram arifesindeyiz ama önümüzdeki günlerde bayrama gireceğiz. Bayrama yaklaştık yani. Bir diğer tarih de bayram sonrası tarih. Haziran'ın 3'ü tarihi. 3 Haziran çarşamba sabahı. 2 hafta sonra oluyor yani. Ha biliyorsunuz bayram 9 günlük resmi tatil ilan edildi. Esnaflar hariç tabii ki canım. Radyocular da hariç. Bakmayın ben kendi kendime şey yapıyorum da. Kendi kendime inisiyatif alıyorum da. Hani radyoculara da 9 gün tatil var. Biz de biz özel sektör çalışan olarak, biz de bir esnaf olarak. Yani bizim de şey şansımız yok yani. Kapalıyız şu gün açacağız deme şansımız yok. İnteraktif bir iş yapıyoruz. İletişim işi yapıyoruz. 24 saat mefhumuna göre çalışıyoruz. Bayramda tabii ki de programlarımız, nöbetçilerimiz olacak. Yani 9 günlük tatil programı dinlediğiniz haftanın şeyinde başlayacak. Sonuna doğru başlayacak böyle. Cuma günü. Ve 1 Haziran'dan mesai başlıyor. Herkes işinin başında. Bayram tatili bitiyor yani. İşte o hafta ben bir de kendime bir izin yapıştırdım. Yani ne dersiniz bilmiyorum. Yani sizin için bir uygun mu, sakıncası var mı bilmiyorum da. İşte o yüzden 1 Haziran haftası da bu programları dinleyeceksiniz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 Haziran'da. Ondan sonra 8'inde inşallah ben de işbaşı yaparım. Oradan bakıldığında çok uzun gibi görünüyor ama değil aslında yani. Benim de ihtiyacım. Ama esnafları biliyoruz. Esnaflar arife günü akşam geç saatlere kadar çalışacak. Esnafların arasında bir de Ali Gezen var. Evet evet, bizim Ali Gezen var ya. Ya kimileri cin Ali diyor. Niye cin Ali diyorlar bilmiyorum. İçine cin mi gir? Cin mi çanıcı? Cin gibi olduğu için mi? Yani okuma yazma bilmediği için böyle. Küçükken cin Ali vardı ya bizde. Ali topu at. Kimileri cin Ali diyor. Kimileri Çin Ali diyor. Ya belki de dilleri dönmüyor diye öyle söylüyorlar. Kimileri kardeşim diyor. Kimileri bizim Ali diyor. Kimileri kanka diyor. Kimileri ustam diyor. Kimileri patron diyor. Aşkım diyen de var ya. Aşkım Ali. Ali aşkım. Bizim Ali. Ali Gezen. Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi işletmecisi. Kurucusu, emekçisi, elektrikçisi, her bir şey. Yani çırakların asla bilmediği bir şey vardır. Ustalar yani patronlar, işverenler onlardan daha fazla çalışırlar. Ali de onlardan bir tanesi. Çoğu zaman şeydir, ulan keşke çırak olsam da şurada 30 bin maaşla çalışsam. Doğru söylüyor hala. Ali'nin başı büyük. Başı büyük olunca derdi de büyük oluyor yani. Tabii canım, bunun çeki var, senedi var, ödemesi var, taksiti var, kirası var, SGK'sı var, stopajı var, beyannamesi var, ödemesi var. Ali Gezen, Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi, her marka ve her model araçlarınızın, her türlü aksesuar ürünleri Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nde. Sevgili Ali Gezen ve ekibi. Ahmet de oradaydı galiba, son durumu Ahmet'in. Evet, Ahmet de oradaydı galiba. Cem Almaz. Hasan da oradaydı galiba. Vardı birkaç dostumuz. Ya bazen isimleri unutuyorum, darılıyorlar. Tek Oto Aksesuar bilmeyen yoktur herhalde ya. GMK Bulvarı üzerinde. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde. Hemen yeni adliye dönüşünde. Aynı zamanda kampanyalı satışlar var. İndirimli, hediyeli. Ya bir keresinde yolu düşen herkese çay

ikram ediyorlar, kahve ikram ediyorlar. Bak havalar sıcaklaştı, su girip içebilirsiniz. Selamünaleyküm, ben bir pasman soracaktım. Daha siz bana bir su verin, bir çay içeyim ben. Selamünaleyküm, ben bir şey soracaktım ama... bir direksiyon simidi. Daha bir çay verin de bir çay içeyim madem sonra. Ya ben şeyi soracaktım, yeni adliye vardı burada, nerede, hemen aşırı. Bir çay verin de çay içeyim, öyle gideyim. Sevgili Ali Gezer ve ekibi, hayırlı sabahlar, bol

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Yağmur Catering yemekçilik. Canlarım benim. Bakınız Cumali Usta'da radyo başında kolay gelsin kral yazmış göndermiş Cumali Usta. Hani diyorum ya 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde işte ondan bahsediyorum. Tabii canım ya hem 31 yıllık tecrübesi hem ailesi hem de uzman ekibiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta'dan bahsediyorum. Bak günaydın kral yazmış. Bak dekont yollamış. Bak biz de dinliyoruz. Kulağımız sende demiş. Dedim az önce Yağmur Yemekçilik destekliyor. Biz buna win-win diyoruz. Kazan kazan sistem. Tabii canım ya. Ya Cumali Usta da benim gibi. Yani çoğu zaman para elhamdülillah para kazanıyoruz. Para kazanamadığımız zamanlarda da insan kazanıyoruz. Hayır kazanıyoruz, sevap kazanıyoruz. Böyle bir düsturumuz var. İşte o yüzden Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki...
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yani diyor ki sulu yemek ve kahvaltıda

0: Memur Catering Emekçilik. Aklınızda şöyle canlandırabilirsiniz. Yani kahvaltı mekanlarına falan gidiyorsunuz, böyle serpme kahvaltılı ya masada. Hani peyniri, zeytini, ondan sonra balığı, kaymağı. Buna benzer bir şey oluyor. İşte bu diyor Yağmur Emekçilik dedi. Mesela sucuklu yumurta, menemen. Mesela Tolgacığım, biz esnaf adamız. Esnaf adam kahvaltıda çorba içer diyorsanız işte. Ha işte bak, o çorba işi, o kahvaltı işi Yağmur Yemekçilik'le. Gözünüzde de canlandırabilirsiniz yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Mesela Yağmur Yemekçilik deyince aklınızda şunu canlandırabilirsiniz. Bir lokantaya gidiyorsunuz, böyle bir tezgah alıyor ya, böyle yemekler oluyor. Birazdan sayacağım günün menüsünü ama işte kuru fasulye oluyor, taze fasulye oluyor. Ne bileyim, böyle sulu yemek ya, patlıcan, tencere yemeği. Tabii ya, mantı, içli köfte, lahmacun falan, bunların hepsi menüde olması ihtimali olan şeyler. Birazdan söyleyeceğim menüyü. Ya bildiğiniz lokanta. Neden peki Yağmur lokantası değil? Çünkü aynı zamanda yemekçilik işini, yani şunu yapıyor. Böyle fazla fazla yemekler yapınca.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani böyle toplu yemek organizasyonu da oluyor. O yüzden yani Yağmur Restoran, Yağmur Lokantası, Yağmur Kafe falan değil de Yağmur Catering Yemekçilik. Okey miyiz? Toplu yemek organizasyonu. Aynı zamanda iş yerlerinde servis de var. Yani böyle bir dürüm gibi değilse de böyle. Mesela dürüm olayını biliyorsunuz. Tantuni dürüm yapılıyor, kebap dürüm. Bu da tabildot usulü böyle, tamam mı? Tabildot usulü yemek. Yani mesela diyelim ki iş yerinizde kaç kişisiniz varsayalım, 100 çalışanınız var. Yemek işinizi Yağmur Yemekçilik çözecek. Her gün böyle sefer tazıyla, tabildotla getiriyor, veriyor size. Siz oradan böyle kepçe kepçe, hem leziz, hem güvenilir, hem hijyenik, hem hesaplı, ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Daha nasıl olur? İş yerlerine tabildot usulü servis imkanıyla Yağmur Catering Yemekçilik. Bilmiyorum, denemiş misinizdir, bazılarıyla çalışmış mısınızdır ama harbiden hijyense gittim mutfağı da gördüm. Yani inanılmaz derece hijyenik. Güvense güvenebilirsiniz abi. Kalite ise kaliteli. Lezzetse yedim abi, tattım. Lezzette de on numaralı. Ya biz ahbap isteriz, dost isteriz diyorsanız ahbaplık, dostluk, samimiyet. Tolgacığım ekonomik olsun diyorsanız, bilmiyorum daha önce bir yerlerden bir pazarlık şey yaptınız bilmiyorum ama bana göre gayet ekonomik, hatta en ekonomik diyebilirim. Yağmur Catering Yemekçilik, hem hesaplı hem ekonomik. Hayırlı işler, bol kazançlar. İşleriniz bol ve bereketli olsun. Mahmut Hoca'nın mesajının arasında bir reklam alıyorum. Ali Uludağ'ın mesajının arasında bir bölüyorum. Bir reklam alacağım ama reklam dönüşü.

0: Doğru değil mi? Bir mola veriyoruz, moladan sonra devam ediyoruz. Tamam, o zaman hadi molaya gidelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

O ya bir mola verdim, bir reklam arası, şu kulaklığın kablosu ne ara buraya? Ha şimdi halloldu mu? Tamam, bir sorun yok değil mi? Tamam ya, o zaman şey yapalım, tamam devam edelim kaldığımız yerden. Her şey kontrol altında, nerede kaldık? Mesaj dedik değil mi? Mahmut Hoca radyo başında dedik, doğru ya. Evet, hemen bakalım mesaja. Bakalım Mahmut Hoca neler söylüyor ya. Mahmut Hoca neden Mahmut Hoca? Şimdi Mahmut Hoca dediğimiz zaman hepimiz aklına şey geliyor değil mi? Hababam sınıfının efsane unutulmaz hocası Mahmut Hoca. Mahmut Hoca bizi maça götür. Mahmut Hoca. Bu Mahmut Hoca eğitimci Mahmut Hoca değil ya. Yani bu Mahmut Hoca hani böyle şeye de cami hocalarında hocam diyor. Ne kadar çok insan hocam diyoruz ya. Ya ilkokuldaki şeylerden başlıyoruz. İlkokul talebeleri. Gerçi onlar öğretmenimi tercih ediyor ama yine de böyle hocam demeye başlıyoruz öğretmenlere yani. Sonra işte ortaokul, lise olunca branş öğretmenleri giriyor işin içerisine. Gerçi şimdi ilkokulda da giriyor. Lise şey var. İlkokulda İngilizce öğretmeni. Evet evet. Bizim dönemde yoktu öyle bir. Biz bir tane öğretmenle başlar, bir tane öğretmenle bitirirdik yani. Şimdi branş öğretmenleri olunca hocam işte. Kimya hocası, fizik hocası, coğrafya hocası. Hatta şey matematikçi, edebiyatçı falan gibi. Hocalar çok. Onlara başlıyoruz. Ondan sonrasında cami hocaları. Camiye gittiğimizde hocam. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Yani bir de spora gidiyorsak spor hocalarımız falan oluyor böyle. İşte bu hoca, Mahmut Hoca da sporla ilgili bir hoca. Tabii canım, efsane hakem ya. Tabii canım ya. Yani şimdi günümüzde artık böyle yapılan mesleklerini sona erdiren insanlara tamamen incelik olsun diye hani mesela eski muhtar, eski başkan, eski şey diye önceki dönem. Yani mesela önceki milletvekili, eski milletvekilimiz değil. Önceki dönem milletvekillerimizden mesela. Mahmut Hoca da şey diyebiliriz. Önceki dönem hakemlerimizden efsane hakem Mahmut Altınbaş. Şimdi şey hakikaten uygun olmuyor böyle dikkatli düşününce. Hani böyle eski hakem. Hani şey gibi oluyor bilmem eski. Eski radyocu. Tolga'yı tanıyor musunuz ya? Eskiden radyocuydu. Radyocu eskisi ya. Eskimiş bu ya. Ama şey daha güzel. Önceki dönem hakem. Eda efsane hakem. Mahmut Altınbakır hocam radyo başında. Günaydın Tolga Bey diyor. Mahmut Altınbakır hocam. Aramıza mesaj. Tamam o zaman. Günaydınlar Mahmut Hoca Bey. Karşılıklı böyle diyalog. Normalde samimi izdira beni gördüğünde hemen ensemi tutar falan böyle. Sarılır falan böyle, yanaklarımı sıkar. Tabii canım, beni gördüğünde böyle enseye tokat öyle. Yani programda demek ki bunu yansıtmak istemiyor. Anlıyorum. Sayın Mahmut Altınbakır Hoca Bey abi. Günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi yağmurlu bir Mersin'den selamlar yazdığın zaman programı kayıt ettiğimiz tarih belli oluyor. Bu programın tekrarı bayram sonrası da yayınlanacak ya. Şimdi Mahmut hocam çok ince bir adamdır. Tabii böyle kibar, naif. Tabii tabii

ince özellikleri olan bir adam. Diyor ki şimdiden iyi bayramlar diyor Mahmut Altınbakır Hoca. Efsane hakem. Şimdiden iyi bayramlar dediğin zaman bu programı 3 Haziran'da dinleyen dinleyecek ki. Ben şimdiden ya şey yok muydu? Geçmiş bayram değil mi bu ya? Yok yok, programı 20 Mayıs'ta canlı yayınlıyoruz. 20 Mayıs'ta şimdiden iyi bayramlar. Programı 3 Haziran'da tekrar dinleyeceksiniz. 3 Haziran'da da geçmiş bayramınız kutlu olsun. Biz de... Alternatif çok. Ankara'ya selamlar diyor Mahmut Altınbakır Bey abi. Senin ve ailemin bayramını kutlarım diyor. Bayramda Ovacık'ta olacağım. Süper bir vadi, Munzur Vadisi diyor. Bilirim ya orayı, Ovacık'ı falan bilirim. O Munzur Vadisi'ni bilirim. O Munzur Vadisi'nin havasını bilirim, oksijenini bilirim. Efsane hakem Mahmut Altınbakır Bey abi. Ovacık'ın havası için şey diyorlar. Munzur Vadisi'nin havası için şey diyorlar. Tansiyona, kolesterole, şekere iyi geliyormuş diyorlar. Dimdik oluyormuşsun böyle. Harbiden hiç yıkılmıyor böyle dimdik. Dakika enerji veriyormuş diyorlar. Doğru mu abi? Harbiden böyle o oksijeni içine çekince böyle dimdik Selamlar olsun Mahmut Altınbakır hocamıza, abimize, Mahmut Bey'e ve dostlarına ve sevdiklerine. Biliyorsunuz Mersin FM'in de dahil olduğu Töbe Medya Grubu'nun San TV ve İçer TV'sinde program yapıyor Mahmut hocamız. Selamlar, başarıların devamını diliyoruz. Ve ekibi ve dostları ve öğrencileri ve ailesi ve Ovacık ve Munzur Vadisi. Selamlar, ben de Mersin'de olacağım bayram.

radyo başında Ali Uludağ, Uludağ Otoyukama günaydın kardeşim yazmış göndermiş. Yağmurlu bir Mersin sabahı dedi Mahmut hocamız, efsane hakem Mahmut hoca. Ama bu hafta için meteoroloji uyarmıştı. Yani yurdun büyük bir bölümünde hatta tamamında yağmurlar olacak demişti. Şimdi şöyle ama biz programı 20 Mayıs sabahı yapıyoruz. Yani 3 Haziran sabahı dinlediğinde ne yağmuru Tolga'cığım yandık ya, perişan olduk, felaket olduk falan diyeceksiniz ama hemen aklınıza şu yazın. Kesin bu program.

0: ama 20 Mayıs sabahında canlı yapılmıştır diye düşünebilirsin. Seni sakladım dua diye. Yağmurlu bir Mersin. Ali Uda, belki bugün işler kesat olur ama güneş açınca işler olur ha. Uludağ, Tuyka, Mali Uludağ, selamlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Mumi Garaj, günaydın, selamun aleyküm diyor. Mumi Kars olduk biz diyor. Adım da Selman diyor. Tamam tamam peki. Mumi Kars, Selman. Yani Mumi Garaj ve Salman revize olmuş. Hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Nedir, yemek yiyor muyuz? Kahvaltılar halloldu mu? Öğlen ne yiyeceğiz derdi başladı mı? Baktım. Bakın size söyleyeyim, öğlen ne yiyeceksiniz? Bakın size ne tavsiye edeyim. Bakınız canınızı neye çektirteyim. Bak, kuru fasulye diyor, misket kavurma diyor. Patlıcan güveç diyor, çöp şiş diyor. Sebzeli tavuk sarma diyor, atay tava diyor. O zaman durun, ben size bir menü yapayım. Durun durun. Yağmur Catering Yemekçilik'te Hatay tava, yanında yayla çorbası, yanında meyvesi. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Sadece 200 var. Yağmur Catering Yemekçilik'te çöp şiş, yanında mercimek çorbası, yanında şalgam, yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan güveç, yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200. Yağmur Catering Yemekçilik'te misket kavurma, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200. Yani toparlayacak olursak, bütçenizi düşünüyorsanız, eğer bütçe organizasyonu yapıyorsanız.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bol bol ye diyor. Doyana kadar ye diyor. Patlayana kadar ye diyor. Sadece 200 lira diyor. Bir kere daha vurgulayalım. Belki tam olarak şey olmamış olabilir. Ana yemek var, pilav var, salata var, limon, biber, ekmek var.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Tabii canım ya. Sadece 200 liraya karnını doyuruyorsun. Oh mis. Emine Kaya da radyo başında, Emine Kaya. Bizden de selamlar, günaydınlar Tolga diyor. Hangi Emine Kaya bu? Lili Çiçekçilik'ten Emine Kaya. Hangi Lili Çiçekçilik bu? Sistem Tıp Merkezi köşesindeki Lili Çiçekçilik. Hangi Sistem Tıp Merkezi bu? Şamlıbel'deki Sistem Tıp Merkezi. Hangi Lili Çiçekçilik bu? Hani böyle eşinize, sevgilinize, nişanlınıza güzel güller yaptırdığınız, buketler yaptırdığınız, çiçekler yaptırdığınız Lili Çiçekçilik. Hani şu doğum günlerinizde, evlilik yıl dönümünüzde, özel günlerinizde çiçek siparişi verdiğiniz Lili Çiçekçilik. Yani çiçek deyince hemen manitacılık gelmesin aklınıza arkadaşım. Yani bunun ne bileyim, arkadaşının doğum günü olur, dükkan açılışı olur, özel gün olur, falan olur filan olur. Bukete ihtiyacınız olur, saksı çiçeğine ihtiyacınız olur, peyzaja ihtiyacınız olur. Yani ihtiyacınız olan her yerde organizasyon işiniz olur mesela. Düğün öncesi olur, düğün sonrası olur, kız isteme olur, hasta ziyareti olur, ya daha birçok şeyde. Lili Çiçekçilik Instagram'dan bulabilirsiniz. Lili Çiçekçilik Çamlıbel'de Sistem Tıp Merkezi köşesinde. Emine Kaya'ya ve ailesine de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sizden de selamlar, günaydınlar Tolga demiş. Nasıl Emine? Oldu mu? Performansım iyi mi? Ne diyorsun? Bir kahveyi hak ettin mi diyorsun? Nedir diyorsun? Bayramda gelsem diyorsun böyle. Güzel bir mangalı, bir kısırı, bir böreği falan hak ettim diyorsun, öyle mi?
2: Farklıydın diğerlerinden.
0: Oldu mu? Peki şey mi? Hak ettim değil mi? Bak, hak ettim. Peki şey yapabiliyor muyuz? Ailecek gelebiliyor muyuz? Ben, eşim ve çocuklarım hep birlikte böyle. Maile. Komple gelsek böyle.

0: O zaman molaya mı gidelim? Mola vakti geldi. Tamam, o zaman mola veriyoruz. Mola dönüşü burada olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 20 Mayıs sabahı dinleyenler canlı dinliyorlar. Kaydediyoruz. 3 Haziran sabahı programın tekrarı yayınlanıyor. Mola esnasında gidip ihtiyacımızı gidereceğiz. Çayımızı alacağız. Sonra geleceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın. Geliyoruz. Buralardayız. Hemen birkaç dakika sonra geliyorum. Ayrılın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Yani genelde program sonlarında böyle son şarkı biraz modumuz düşük şey yapıyoruz ya. Öyle bir şey oldu ama neyse dedik verelim en azından belki bunu da bu mutlu ettiğimiz bir insan olmuştur ya belki de. Ne güzel oldu falan diyenler olmuştur. Ya zaten ben böyle sert ve katı kurallara karşıyım. Hani bazen şey derler ya öyle olmaz böyle olması lazım. Nedir bu arkadaş yani? Şey mi anayasanın birinci madde değiştiremez maddesi mi? Vahiy mi indi nedir yani falan derim ben normalde. Bu da ona benzer bir örnekti yani anlatabildim mi? Tolga Dünyası devam ediyor. Yağmur Catering Yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası devam ediyor. Ya bazen böyle reklam aralarında falan böyle boşluklarda sanal medyaya bakıyorum ben de haber falan böyle. Ama dalmıyorum yani beni büyülemiyor. Ben işime gelenlere bakıyorum. Hani böyle bir şey izleyip de oradan oraya geçip oradan oraya geçip günün sonunda yaz kızım 100 kilo çimento 500 kilo demir. Öyle oluyor ya nereye girdiğini unutuyorsun falan böyle. Üstten üstten haberlere bakıyorum. Ya son zamanlarda dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün biraz daha artıyor abi ya. Yani şimdi zaten günümüz teknolojinin ilerlemesiyle beraber artık telefon dolandırıcılığı üst boyutlara çıktı. Benim gençliğimin ilk yıllarında tuşlu çevirmeli telefonlardan biz tesadüfen numara tuşlardık böyle. Yani işte o delikanlı çağlarımızda yani ya şey yapardık. Adını sen getir. Ya böyle telefona çıkan kişi işte atıyorum böyle adamsa kapatırdık yüzüne. İşte bir kız sesi geliyorsa merhaba falan filan konuşmaya çalış. Bu da bir dolandırıcılık sonuçta. Oradaki amaç şey ama kur. Oradaki amaç şey ama. Yani flörtleşmek falan gibi bir şey. Tabii şimdiki teknoloji yok ki numaran göründü görünmedi seni buldu konum falan filan diye. Sonra olay biraz ilerledi. Olay şeye dönmüştü. Sarı sayfalardan vuruyorlar. Sarı sayfalar vardı şimdi bilinmeyen numaralar servisi. Oradan işte Tolga Üstlük diye yazıyor numara. Arardım Tolga Bey'le görecektim. Efendim çekilişimizden ne diye kazandınız falan diye. Oradan böyle başlıyorlardı bir dolandırıcılık yöntemine. Tabii o zaman IBAN da biraz zordu. Sonra işte biliyorsunuz işte isminiz bilmem neye karıştı. Suç örgütü falan filan diye bunu genişletmeye çalıştılar. Böyle bir durum oluştu. Yani sonra işte yeni yakın gene geçtiğimiz günlerde bahsettim. Bal tuzağı diyorlar işte böyle tanışma platformlarında mı sanal medyada mı? Gözde kestikleri birine işte kadın kur yapıyor. İşte onu bir şekilde tuzağa düşürmeye çalışıyor. Şimdi burada erkeğin aklına şu geliyor. Bu kadın değildir herhalde diyor. Yani uyanık ya. Sonra kadın işte fotoğraf atıyor, kamera açıyor falan diyor. Kadınmış gerçekten. Oradaki durum farklı var. Bunun iki türlüsü var. Birincisi gerçekten kadın olmayıp kadın profiliyle insanları tuzağa düşürenler. Onlardan para isteyenler. Bir de gerçekten böyle konuşup da kadın olduğuna inandıran. Kadın olan yani ciddi anlamda kadın olan. Ondan sonra fotoğrafı gönderen, video gönderen, gerekirse kamera açan. Ama oradaki durum farklı. Orada seninle buluşuyor, buluşmuyor değil. Nerede buluşuyor? İkiniz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara Ulus'ta. Ankara'yı bilenleriniz var mı? Ulus'u. Ulus Ankara'nın çok nezih, çok kaliteli, çok... gerçekten güzel bu arada. Gerçekten güzel. Sadece biraz pavyonları, gazinoları var işte. Oradaki hikaye şey, işte böyle tuzağa düşürme, tuzağa çekme derler ya. Götürüyorlar abi işte oraya. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar falan. Bak farklı farklı şeyler var ya. Adamdan bir hesap geliyor. Tabii ki de mekan, anlaşmalı mekan. Mekanda zaten İzmanlık gibi 5-6 tane adam var böyle. Adam da diyor ki lan ne güzelce düştüm. Hatta ve hatta orada işte kadın mesela adamı götürüyor ya. Atıyorum kim götürsün? Safinaz. Adamı götürüyor ya. Orada bakıyor da adam çok aşırı safsa. Başka bir kadın da olaya dahil oluyor. Nasıl olsa bunların işi bu ya. Sonra Safinaz bir 5 dakika bir yere gidip geliyorum dediğinde bu sefer de öteki kadın da adama yürüyor. Ya diyor Safinaz'ı boş ver diyor. Ben senden hoşuna adam diyor. Allah Allah. Öldüm de cennete mi düştüm lan? Anladın mı? Bunların hepsi tanışık. Adam yani yıllardır nasıl bir sevgiye açtıksa mesela. Neyse yiyor içiyor 3 saat 5 saat falan filan derken her şey adam kalkmak ister mi ya parası neyse vereyim der yani. Parasından kastım yalnız hesap ha. İşte çiçek, çikolata ondan sonra bal, pekmez, yemek falan. Neyse işte bunlar en sonunda adam kadın diyor ki hadi kalkalım diyor. Adam diyor tamamdır hesabı öderim hesap bir geliyor abi 80 mi dersin 100 mü dersin 150 mi? Ne yaptın kardeşim hayırdır arsa mı aldık dediğin zaman oradan o güvenlik dayılar. Vallahi dayı ya bu hesabı ödersin ya da seni başkalarının masasına.

31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Şimdi tabii ki de yolda dinleyenlerin sayısı çok olduğu kadar iş yerlerinde dinleyenler de var. Tabii ki de dinleyenler de var. Şimdi esnaflık, iş yeri işletme. Yani iş yerinden kastımız sadece böyle dükkancılıktan bahsetmiyorum. Ofisçilik var, yazıhanecilik var, büroculuk var, fabrikacılık var. Yani hakikaten insanın olduğu çalışma ortamının hepsi zor arkadaşlar. Hele ki bir de böyle çoklu ortamlarda böyle elemanla, personelle falan çalışıyorsanız. Yani işleriniz direkt bunlarla odaklı ilerliyorsa işiniz daha da zor. Çünkü bir yandan hem onların alın terini, emeğinin karşılığını ödemek lazım. Bir de onların hizmet verdiği müşterilerle denge kurmak lazım. Yani. Bu arada çalışanlarınız size emek veriyor. Bakınız, emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin diye bir sloganımız var. Şimdi bakınız, tabii ki de iş görüşmelerinde sizin yanınızda çalışmaya talip olan insanlar geliyor ve detayları konuşuyorsunuz. Çalışma saatleri.

0: işte çalışma koşullarını, işte alacağı maaşı, servis imkanını, yemek olayını, bunların hepsi detaylı. Şimdi bunları konuşurken çok böyle net olmak gerekiyor. Çok böyle gerçekçi olmak gerekiyor. Bir de burada şöyle bir olay var. Hakikaten böyle tüm çalışanların damak tadını, lezzetini bulmak, tüm çalışanları yemek konusunda ikna etmek oldukça zor. Ama en azından asgari bir düzen tutturabilirsiniz diye tahmin ediyorum ya da temennim o yönde, bilmiyorum. Şimdi baktığımız zaman bizim bununla ilgili şöyle bir şeyimiz var. İki seçenek var. Birincisi, çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Bak şimdi.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Siz bunu yaparsanız eğer. Bu arada kaliteli yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Onu da eğer ki bunu yapmazsanız çalışan bir sineye çeker, iki sineye çeker. Ondan sonra birbirlerini doldururlar çığ gibi büyür. Ondan sonra problem yaşamaya başlarsınız. İşte bunu yapmak istemiyorsanız.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Yağmur Catering Yemekçilik. Yani şöyle oluyor. Tabii ki de bu hizmeti veren birçok firma, birçok sektör var. Yağmur Yemekçilik de bunlardan bir tanesi. Öncelikle arıyorsunuz ya da Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsunuz. Bilgi yazıyorsunuz. Onlar size dönüyorlar. Buluşuyorsunuz. Gelip görüşüyorlar size. Yanlarında böyle numune falan getiriyor. İstiyorsanız siz gidiyorsunuz. Yerlerini bir görün bakayım. Nedir ne değildir. Mutfağı bir gezelim usta falan deyip böyle. Bir bakıyorsunuz. Tabii ki de size ikramlarda bulunuyor. Sonra size söylüyor bizim yemek çeşitlerimiz bunlar bunlar diye. Siz de şey diyebiliyorsunuz ya, arada bunları da bunları da koyabilir misin diye. O da diyor tamam diye hemen not alıyor. Senin istediğin bu olsun kardeş, ne olacak falan diyor. Sonra anlaşıyor, fiyat veriyor size. Diyor ki bizim diyor burada lokantada diyor bol bol ye az az öde diyor. Bak şöyle bir kampanyamız var diyor.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Siz de diyorsunuz ki vallahi şimdi Cumali Ustam bizim orada 100 kişi çalışıyor yani. 100 kişi verebilecek mi yani? Var mı böyle bir bol? Bir de bu rakamlara biraz da ne yapacağım falan konuşuyorsunuz. Anlatıyorsunuz. O da size anlatıyor. Şöyle şöyle böyle böyle falan diye en sonunda uzlaşıyorsunuz. Uzlaştığınızda ne oluyor? Çalışanlarınız size yemek verdiği için siz onlara kaliteli yemek veriyorsunuz. Bir de çalışanlarınız yemek problemi yaşamıyorsunuz. Yağmur Catering Yemekçilik çözüyor işinizi. Tabii hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de ekonomik. Hepsi bir arada. Bir de bunlarla birlikte ne oluyor? İş yerlerinize sizin istediğiniz saatte geliyor yemek.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ve bu hizmetin yanı sıra bir de hani catering dediğimiz olay, toplu yemek organizasyonu var ya. Mesela işte geçmişlerimiz Allah rahmet eylesin. Tatsız şeyler yaşamayalım ama olur da cenazemiz olduğunda hemen siz sadece arıyorsunuz, usta diyorsun cenazemiz var, 100 kişilik bir mevlidimiz var. Yeterli bunu söylemek. O gerekeni yapıyor zaten. Alternatifleri sunuyor size ve kendi ekibiyle geliyor. Biliyorsunuz öyle oluyor cenaze yemeklerinde. Veriyor orada tabildot, umabildot, her şeyini beraber hizmetini yapıyor. Bu da şu anlama geliyor. Toplu yemek organizasyonlarında catering hizmetinde çözüm ortağınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani siz sadece arayın, gerisini onlara bırakın. Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesiyle profesyonel hizmet. Tırmın Sanayi sitesinde, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt bilgi alabilir, irtibat kurabilirsiniz. Hayırlı

Şimdi biliyorsunuz bizim işimiz esnaflarla. Özellikle Mersin'de yerleşik düzende olduğumuz yıllardan bugüne kadar esnaflarla işliyoruz. Esnaflara gidiyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz, dost oluyoruz, çay içiyoruz, çorba içiyoruz, arkadaş oluyoruz. Tamam, şu anda programı Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da biraz daha böyle kamuyla işliyoruz. Kamuya böyle girip çıkıyoruz. Kamudan daha çok çevremiz var ama Mersin'de bağımızı koparmadık ama. Yani Mersin'de de böyle baktığımız zaman bir bağımız, göbek bağımız, ciddi bir göbek bağımız var yani. Ben geçtiğimiz günlerde bir influencer fenomen falan işlerinden bahsedince az önce bir dolandırıcılık falan da dedim ya. Şöyle, şimdi bir esnaf arkadaşım, çok da saygıdeğer, çok da sevdiğim bir esnaf arkadaşım. Çok da kaliteli bir mekan sahibi esnaf arkadaşım yalnız ha. Yani esnaf dediğimiz böyle küçük esnaf değil aslında. Büyük şirketleşmiş bir firma. Ama yine de esnaflık yapıyor sonuçta, halka hitap ediyor. Yakışıklı. Aradı, bir konuştuk işte, Mersin'den sen görüşelim dedi, Ankara'dayım dedim, telefonla anladı derdin. Çok gerekli. Az önce de dolandırıcılık dedim ya, bak bu anlatacağım şey aslında dolandırıcılık değil. Bu ticari alakın dışında. Alaki değer olmayan, bu bir ama bu bir başka bir şey. Dolandırıcılık falan değil, bak anlatayım size. Ya diyor, geçen gün bir kız gelmiş dedi bizim dükkanlardan birine. Gıda hizmeti veriyor bu arada bu arkadaşımız. Gelmiş diyor, işte biraz yemiş içmiş, işte fotoğraf çekmiş, video çekmiş, bir şey yapmış falan. Bizimkine de bir şey tepki vermemiş. En sonunda kalkarken demiş ki, yani demiş, ben yetkiliyle görüşeyim. Bizim müdür gitmiş. Buyurun hanımefendi demiş işte. Anlatmış o da, bak böyle işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan filan. Telefonla bütün her şeyi gösteriyor. Yani herhangi bir dosya, herhangi bir bilgi, birikim, brief falan değil. Telefonu böyle, bak bu böyle böyle falan. Anlatmış anlatmış, kız demiş ki, bizim müdür demiş ki, eyvallah güzel, hayırlı olsun falan demiş yani. Kız demiş, yok buranın işte size şey yapalım, lansman işte neyse artık, ben blog anlatıyorum biraz. Şey diyor arkadaş, müdür arkadaş demiş ki, tamam hanımefendi misafirimiz olun, afiyet olsun, sıkıntı yok. Yok demiş, olur mu, büyük bir çalışma falan. O an tabi önemsememiş müdür, aradan bir hafta geçmiş, kız bir daha gelmiş. Bu sefer işte bizden çıktığı fotoğrafların işte kolaj mıydı, bunu öyle bir şey yapmış, yine göstermiş falan. Ondan sonra müdür demiş ki, yani bizim böyle bir talebimiz yok falan, ben de tesadüfen oradaydım diyor. Hemen diyor gitti, müdahale etti. Kız diyor işte ilk önce şey yapmadı diyor, sonra ben işte sahibim deyince diyor bir yakınlaştık demiş. Anlattı anlattı anlattı, ben de diyorum ki işte bu tür çalışmamızı biz ajansla yapıyoruz falan filan, geçirmeye çalıştım diyor. Abi diyor, iki gün sonra kız geldi. Bu tabii olan olmuş yani, bu paylaşım mı yapıyormuş, ne yapıyormuş falan filan, işte bir şeyler anlattı böyle. Sonra işte gel dedi ki, işte bu hizmetimizin karşılığı, rakamları örnekle geçelim, işte 50 bin 60 bin neyse. Adam şaşırmış ya bizim esnaf arkadaş. Ne demiş, ne nasıl yani demiş. Olur mu demiş kız ya, biz yaptık ettik ya falan filan gibisinden. Adam diyor ki, yani ben orada diyor kendimden utandım diyor. Bir de o gün yani çok detaya girmeyeceğim, tamam. Yani daha müsait bir kıyafet çeşidiyle geldi, gelmiş diyor. Orada diyor bağırıp çağırdı, hatta siz beni kandırıyor musunuz Taci falan dedi. Hemen diyor bizim orada diyor bayan çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlara dedim ki siz görüşün hanımefendiyle, halledin. Ne istiyorsa da verin dedim diyor. Saracağım seni yine. Yani zor kurtulduk diyor. Geçmiş olsun dedim, daha geçmedi gidiyor. Dur diyor, dur. Sonra diyor aradan 2-3 hafta geçti diyor. Baktım diyor başkaları geldi. Ya bilmiyoruz diyor biz ne oldu. Onlar da başka bir işte kendilerine influencer fenomen diyenler. İşte size hizmet verelim falan demiş, yok düşünmüyoruz falan. Falanca kişiye vermişsiniz falan konusu geçmiş, uzun uzun anlatmışlar. Adam anlatmış, benimle alakası yok demiş, ajans falan filan. Onları diyor gönderdik diyor bir şekilde falan. Bir baktık diyor insanlar bana, arkadaşlarım telefon açıyor ya diyor, sosyale baksana diyorlar. İkinci gelendeki bu sefer de kötü demiş, falanca mekana gittik, çok da güzel değildi. İğrençti, çok kötüydü. Rezaletti, işletmecisi bildiğiniz bir şey böyle. Müdürleri falan insanı dövüyor, hakaret ediyorlar. Lezzetleri iğrenç. Ne oldu ya? Böyle bir ketenpereye geldik diyor. Bana şeyi sormak için almış, ne yapabiliriz? Dedim yapacak bir şey yok. Onlar dövemeyeceğine göre kaba kuvvet. Yasal hakkını kullanmaya çalış. Yani bir kere hiçbir şekilde bir insan sözleşmesi olmadan senden bir para talep edemez. Hele ki senin dediğin gibi, yok işte beni dokundun falan taciz, öyle bir şeyden korkma abi. Yani sen işletmesin, işletme sahibisin, kameran var, çalışanların var. Ya işte adam da haklı olarak tabii evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan korkuyor. İşte bu da değişik bir yöntem. Dolandırıcının değişik yöntemi. Eskiden mahalledeki gençler gider şey derdi. Abi biz senin dükkanı koruyoruz, bize gazoz ısmarlasana falan. Olay oraya gelmiş. Ben senin işte iki

tane fotoğrafını paylaştın. Bana para vereceksin. Aa. Hayır, vermezsen beni tacize... Allah... Allah'tan bir dinleyici beni arayıp da Tolga istediğim şarkıyı çalmazsan beni taciz etti diye Allah'tan öyle bir aman ha. Gerçi ben çalmam da. Söylersen söyle. Etmediysem de taciz edeyim ödeşelim ne olacak? Bana yemez, bana işlemez o ya. Dikkat edin arkadaşlar.

İran demek ki ha şey mi deniliyor yani Tolga'cığım, bak bize güzel para verirsen şey deriz. Tolga Dünyası'nı dinledik, çok güzel mükemmel program. Eğer bize para vermezsen ne diyor bu ya, iğrenç bir program. Allah sonumuzu hayır etsin, ilerle karşılaştırsın. Bu ne böyle ya?

Ya harbiden ülkemizde, ya dünyada demeyeceğim, çok değişik enteresan şeyler var, aman diyeyim dikkatli olun arkadaşlar. Yani bu telefon dolandırıcılığı da çok başta geliyor, ona dikkatli olun. İşte sanal medyada tanışma tuzağıyla yapılanlar, aman diyeyim. Yani bu kadın olsun erkek olsun fark etmiyor ya, erkekler de kadınları dolandırıyor. Ya belki para kazanmıyor ama izzeti nefsiyle oynuyor derler ya böyle, gençliğini çalıyorlar, ona da dikkat edin ha. Ya o yüzden aman diyeyim bak. Lan insan ne yapacağını şaşırıyor arkadaş ya. Düşünsene, işletme sahibisin, istihdam sağlıyorsun, herkesi destekliyorsun ama bir gün karşına böyle bir hikaye çıkıyor. Kötü bir durum ya. Yani düşünsene, yıllarca hani şey derler ya, onurun için, şerefin için, itibarın için yaşamışsın. Bir tane genç kız geliyor işte, ne oldu belirsiz, infilozur falan ben. Eğer diyor, ben diyor sana hizmet verdim diyor. Eğer diyor demezsen diyor. Şahsen yani işte... Ya Allah bana çıkar, karşıma çıkar, benim karşıma çıksa. Kaba kuvvetten bahsetmiyorum, şiddetten bahsetmiyorum. Yani ben o şeyse ben ondan... Tanıyanlar tanır beni ya, bilirler ya. Sıkıntı yok.

Rahmetli İbrahim Erkal'a Hürmet ve Saygı albümünden bir şarkı dinliyoruz. Biz de rahmetle ve özlemle anıyoruz İbrahim Erkal'la. Mekanın cennet olsun, günahların affolsun inşallah. Dalga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de. Dalga Dünyası her akşam 17-19 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de.

0: Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Hepimiz için güzel bir gün, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
0: Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Ebeler ne iş yapar tam olarak?
5: Her işi yapar canım benim ama bebeklerle uğraşır genelde.
4: Şu an ben düşünüyorum, çözemedim tam olarak. Şimdi ben de bebeklerle uğraşıyorum. Bebek gibi kızlarla gibi. Ben de ebe miyim yani şu an?
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Bir ortamda 5 kişi varsa, bunun 3'ü Tolga Dünyası'nı dinliyorsa, geri kalan ikisinde gizli kıskançlık olur. Ne diyor ki bu? Ne anlatıyor ki bu? Bu ne diyor? Ben anlamıyorum ki bu. Ne diyor ki bu? Bir güzeldi ki bu.
3: Tolga Dünyası.
4: Bir kere benim teyzemin, bacanağının, kocasının, dayısının, oğlunun, kız kardeşinin, abisinin oğlu da radyocu.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Adamsın.
5: Sen de adamsın abi.
4: Yolun açık olsun kardeş.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
6: Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle.
2: Reklam tanıtır. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40.

0: 44.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 2616. Akdeniz Mersin.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM 104.6
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken ayı. Şey demeyin sakın. Ha evet Tolga, ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazdık Tolga, görüyorum lan, ne yazdık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle. Yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü. Maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar.

0: yol alanlar. Erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya, sizi tanıştırmak isterim. Yağmur Catering Yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Bakınız, eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişte geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim. Ya. Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklik ise hijyeniklik, ekonomiklik ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçiliği.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor tabildot usulü falan, nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirse ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bayağı. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya. Gel bir konuş.

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: gelecek.
1: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
11: Su hayattır. Su Hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tolga Dünyası. Drop the bass.
3: Onlar vardır. Genetik bir şeydir böyle. Bir türlü gelmem aslında. Terbiyesizin teki o. Yani ben.

0: Hayır tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
0: Vallahi yemek yedik, yemin ediyorum bak.

0: Tamam
1: bağırabilir miyim?
0: Yani birini çok seviyordum. Terk edildim. Beni bıraktı. Ve ben bugün kendimi kötü hissedim.
2: Düğün cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Canlarım benim. Günaydınlar olsun. Canlarım benim. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Canlarım benim. Hepimiz için güzel bir gün, güzel bir perşembe olsun. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim. Şimdi programın iki farklı gün yayını var. İki farklı hedef kitlesi var. Bunlardan önceliklisi bayram sonrası perşembe günü dinleyenler. Bunlardan önceliklisi Haziran ayının ilk perşembesinde dinleyenler. Bunların önceliklisi yaz mevsimine girmişken dinleyenler. Bunların önceliklisi bayram tatilini geride bırakmış olup da mesai başında olmuş olanlar. Evet, programın iki farklı yayın günü ve iki farklı hedef kitlesi var. Evet, Haziran'ın 4'ü. 4 Haziran Perşembe. Her ne kadar dinlediğiniz programı canlı olmasa da 21 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programın tekrarını dinleyeceğiz. Evet bak, burada ne güzel izah ediyoruz ha. Program Tolga Dünyası program rehberi. Hangi dinlediğiniz program canlı, hangi dinlediğiniz program cansız, hangi program sizlerle, hangi program değil. Bunların hepsini masaya yatırıyoruz. Tabii şimdi birilik işler böyle televizyon dizileri falan da sezon finali yapmaya başladı. Hatta bazıları para kazanamadığı için finale gidiyor. Ne oynayacağız falan diyorlar yani. Tolga Dünyası'nın şu an sezon finaliyle ilgili net bir şeyi yok. Finalle ilgili herhangi bir durum yok. Çünkü Allah'a şükür kazanıyoruz yani. Kazanıyoruz, kazandırıyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde. Mesela dizi filmlerin çoğunluğunun fişinin çekilmesi. Yani plansız

final yapmasının nedeninin giderler olduğu söyleniyor. Yani gelirler giderleri karşılamayınca dolayısıyla bu film tutmaz ya, yapamayız diyor, sizinden gelemeyiz. Bir insan neden bir iş yapar? Kâra geçmek için yapar. Fakat dizi film yapımcılar diyor ki, ulan arkadaş diyor, dizi filminin reklam geliri diyor, örnek veriyorum 20 bin, 20 milyon neyse, bir bölümden bahsediyorum bir haftadan. Giderlere bakıyoruz, haftalık gider diyor 30 milyon. Dolayısıyla diyor, çok da para kazanamıyoruz diyor. Sürdürülebilirliği tartışılmaya başlandı diyor. Dalga dünyasının maliyeti bir bölüm, bir haftalık maliyeti bakalım 275 270 gelire bakıyorum 200 250 300'e. Yani şöyle, bahsettiğim rakamlar TL cinsinden. Mesela Tolga Dünyası'nın maliyetini çıkartalım bakalım. Her sabah bir su içilse, su 5 liradan olsa değil 5 liradan. 3 tane de çay içilse, çay normalde dışarıda 50 lira ama evde yapıyor. Bu evdeki çayın maliyeti ne kadar olacak lan? Yani... Bakıyoruz, evet, maliyet yok. Yani toplasanız haftalık maliyet, hadi çıksın çıksın. Hadi hepsine para yazalım, ona yazalım, şuna yazalım, buna yazalım. 7,5 lira falan çıkıyor yani. Öyle bir rakam. Şimdi haftalık şeye bakalım. Haftalık kâra bakalım, dur bakayım. Şimdi oradan 50 alıyoruz, oradan 80, oradan 100, oradan 250. Oradan 500 milyon. Yani aylık gelirimizin, ortalama gelirimin daha doğrusu 400 olduğunu düşünecek olsak 400 bin. Haftalık da 100 bine tekrar. Elhamdülillah, Allah bin bereke, 7,5 çıkarsan ne kalıyor? 99 bin.

şu an sezon finali tarihi kazımadık ama şunu çok iyi biliyoruz. Bu program bayram arifesi öncesinde yapılıyor. Bayram arifesi sonrasında Sly Ryan var biliyorsunuz. 9 günlük tatil. Yarın itibariyle insanlar yola çıkacak. Yarından kastımız şu arkadaşlar. 22 Mayıs Cuma bayram öncesi son mesai günü. Ben biliyorum insanlar genelde mesaiden hemen sonra yola koyuluyorlar. Mesela bu sürede 22 Mayıs Cuma akşamı itibariyle akşam 5'te mesaisini bitiren, belki öğleden sonra zaten iş olmaz deyip kaytaran, belki 4'te, belki 5'te, belki 6'da eve gideyim bir duş alayım, bir hazırlık yapalım, eşi çocuğu alayım falan öyle çıkalım diyenler yola koyulacaklar, onu biliyoruz. Ama onun dışında memleketlerinde kalacak olanlar da var. Ve aynı zamanda bu programı da kaydediyoruz dedim ya, 4 Haziran Perşembe sabahında da artık taşlar yerine oturmuştur değil mi? Her ne kadar 22 Mayıs Cuma bayram öncesi son mesai günü olsa da, 23 Mayıs Cumartesi 9 günlük bayram tatilinin birinci günü olsa da, 31 Mayıs Pazar günü tatili bitiyor ve 1 Haziran Pazartesi günü hem çocukların okulu başlıyor, hem memurların işi başlıyor. Yani 1 Haziran'da artık tatiller geride kalıyor, insanlar iş başı yapıyor. Ha dersen ki Tolga'cığım biz manıyoruz biliyor musun bayramdan sonra. Yani 1-5 Haziran tarihlerini de izin yazdık. Biz o yüzden biraz daha rahatız diyorsanız o zaman size 8 Haziran'da başlayalım. Ama sizin de fark ettiğiniz üzere ben mesela 1 Haziran'da mesaiye başlamayacak olanlardanım. Baktığınız zaman 4 Haziran Perşembe ama Tolga Dünyası'nın banttan yayına giriyor. Ama biz o programı 21 Mayıs Perşembe canlı yayınlıyoruz. Günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Böyle tarih mahalli işlerine girince ben net anlattığımı düşünüyorum. Kafası karıştıranlar var mı? Ne diyor oğlum? 4, 23, 20. 400 kazanıyorsun. 375, 3999. Matematik genelde böyle bir şey. Kafa karıştırıcı bir şeydir. Canlarım benim, burası Mersefem. Tolga Dünyası programı. 21 Mayıs Perşembe sabahı canlı, 4 Haziran Perşembe sabahı banttan yayın dinliyorsunuz. Günaydınlar efendim.

0: Yağmur Kedir'in yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Mutabık mıyız? Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz gibi bu devirde kaliteli, lezzetli, ekonomik yemeği nereden bulacaksınız? Ya alın size üçü bir arada Yağmur Catering yemekçilik. Aynı zamanda belki bugün değil ama bir gün bir toplu yemek organizasyonu işiniz olur. Belki bir gün bir toplu yemeğe ihtiyacınız olur. Ne bileyim bir yemekli düğün falan işi olur. Ne bileyim bir açılışta yemek lazım olur. Toplantıya yemek lazım olur falan. Ya Allah gecinden versin ama bir gün her canlı ölümü tanıyacak cenazeniz olur. Yani vardır işte bir yemek mi yaptırsak, nereden yapsak acaba diye düşünürsünüz. İşte tüm bu sorularınızın cevabı.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yani evet belki de bugün değil ama bir gün lazım olur yani. O gün ya bir yemekçi vardı, neydi o? Tonga söylüyordu ha, ne Yağmur muydu? Yıldırım mıydı, şimşek miydi, fırtına mıydı, neydi o ya? Yağmur yemekçilik Yağmur. Yağmur Catering yemekçilik. Bak bir de böyle bir süs var ha. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü sipariş de götürülüyor arkadaşlar. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler ve yılların tecrübesiyle hızlı servis. Yağmur Catering yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişlerinizi verebilirsiniz. Sefa'ya bak ya, sabahlı uyanmış. Bizim Sefa, şoför Sefa, kopçu Sefa, kopçu. Tabii canım ya. Günaydın Tolga abi, hayırlı işler, kolay gelsin abim diyor. Bizim Sefa'ya, kopçu Sefa'ya, kop şoförü Sefa'ya. Hani şu şoförsün dediler, kızlar mı dediler Sefa'la? Tabii canım, şoförsün dediler. Tabii canım. Her zamanki gibi seni çok seviyorum, iyi ki varsın. İyi ki her gün senin sesinle güne merhaba diyoruz abi diyor. Vay be ne.

güzel şeyler bunlar. Sabahın 6'yı 10 gecesinde. Bir kere sabahın 6'yı 10 gecesinde uyanmış olmak. Ki mesajı 6'yı 10 gece gönderdiysen muhtemelen 5'te falan uyanmışsınız. Bir keresinde sabahın bu saatinde uyanmış olmak gerçekten zor bir şey. Yani zor bir şey. Bir de bu kadar erken uyanıp da bu kadar sevgi dolu olmak, sevgi pıtırcı olmak. Hani böyle şey olmak, ne diyor lan bu, ne konuşuyor, Tolga car car car kafamızın. Allah. Yani sabah sen hem erken kalk, hem erkenden yol al, hem radyo dinle, hem radyocu aşkını itiraf et. Ben de seni sevam. Ne güzel, güzel bir şey. Benim işte programa ilk başladığım yıllardaki en büyük hayalimdi. Dinleyiciniz, ya bir dakika yalan bu, inanmayın buna, tamam mı? Yani... Yalan, tamamen şu an aklıma gelmiş, dinleyiciye yakalık olsun diye salladığım bir şey. Benim bu hayatta gidecek amacım dinleyicimin sevgisine mazhar olmak. Dinleyicim beni, hayır. Hayır. Mesleğe başladığım ilk günlerde para için dersem denemem. Çünkü o yıllarda paraya ihtiyacım hala yok canım. Benim Allah'a şükür hayatımın hiçbir döneminde paraya ihtiyacım olmadı. Para dediğin nedir ya? Mesleğe başladığım ilk yıllarda bana şey denildi. Dalga senden acayip radyocu olur ha falan denildi. Yok ya, her işim var falan yaptım ben de. O zamanlarda avuçlarım yeni terliyor. O, tamam mı? Dediler ki Tolga'cığım manita işi oluyormuş, düşmeler falan. Allah dedim ben de. Allah dedim. Dedim başım dedim ya. Yani o yıllar. O yıllarda öyleydi. Yani dedim sonra ya ben radyoculuk falan ne işim oldu ya? Benim kariyer planlamda radyoculuk yok arkadaşlar ya. Dediler ki ya oğlum takıl biraz, en fazla 1-2 sene sonra bırakırsın. Hakikaten mesleğe başladım, tamam mı? 90'ların sonlarına doğru, 97'ler falan böyle. Başladım mesleğe de, ay hakikaten güzelmiş, manitacılık dönüyormuş, burada altınlar var ya. Falandı, tamam mı? Sonra dedim bırakırım yani, bir tadına bakayım dedim falan filan. Hesabını siz yapın. Ben radyo programına başladığım yıllarda doğmuş olanlar şu anda 29 yaşındalarım ya. Ha, 29 yaşında düşünsenize. Bak 28 yaşında bir adam, bakın şu anda tam bak, bir kadın bir adam 29 yaşında. Düşünsenize, ben merhaba dinleyici diye programa ilk başladığım günler, onlar da hınga hınga hınga. Sefa sen kaç yaşındasın ya? Vardır sende de bir nereden baksan 25-26. Yani bu şu anlama geliyor. Sefa ilk böyle hınge hınge yaptığında ben o anda dinleyeceğim. Sevgili Sefa. Seni sevdim ben dertlere. İyi ki varsın. İyi ki her gün senin sesinle güne merhaba diyoruz diyor. İşimiz rast gidiyor çok şükür diyor. Koca vilayet kop şoförlerinden diyor. Evet, koca vilayet. Hazır mısınız? Sefa bana metiyeler düzmüş ama sizi de unutmamış. Bak kimleri unutmamış. Ama Sefa'nın işi zor. Koca vilayet kopta var 500 tane şoför. 500'ünü sayamayacağı için birkaç yıl sayacak. Diğerleri böyle yapacak. Oğlum Sefa ne ayaksın lan sen? Oğlum ayıp değil mi lan Tolga'ya mesaj gönderiyen bizi söylemiyor? Oğlum ayıp lan, bize niye söylemedin lan? Ayıp oğlum. Bunlar şey, koca vilayet komşofu. Yok ya ben bakmayın, iyice bir yapıyorum. Normalde şeyler. Sevgili Sefa Bey kardeşim, öncelikle sana istirham ediyorum. Geçen gün Tolga Bey'in programını dinlerken orada isimler saymıştım. Ben kendi ismi duyamadım. Bunun için gerçekten sana teessüf ediyor ve gerçekten sana... Normalde böyle insanlar tabii. Mesela Onur'a mesaj göndermiş ya. Onur şey diyecek. Sevgili Sefa Bey kardeşim, seni tanıdığıma çok müteşekkir ve sana karşı çok müesseses bir... Yoksa öyle bir şey yok. Lan Sefa oğlum hayırdır oğlum? Koca vilayet kop şoförlerinden Onur, Erdal, İzzet, Metin, Ali ve en yakışıklı şoförümüz Mustafa Ünsal. Vallahi mı? Yakışıklı mı diyorsun? O kadar mı yakışıklı? Yumurta gibi mi diyorsun? Parlak mı diyorsun? En yakışıklı şoförümüz Mustafa Ünsal diyorsun ya. Harbi mi diyorsun? Sütün gibi bacaklar mı diyorsun?

Göbek yok diyorsun. Kanatlar geniş diyorsun böyle. Omuz geniş böyle. Bu göğüs kafesleri diye. Yani böyle dart tişört giyince şeyleri görünüyor. En yakışıklı şoförümüz Mustafa Uysal diyorsun ha. Mustafa Uysal. Ya, o kadar yakışıklı giriyorsun. Bazen erkekler bile bakıp böyle burnunu... Vay be. Merak ettim bak şimdi. Koca vilayet Coop'un en yakışıklı şoförü Mustafa Uysal'ı. Mustafa'cığım bir ara yemek yer miyiz? Bir akşam bana yemeğe gelsene. Biz senin kadar yakışıklı değiliz ama bize de yakışıklı şöyle yumurta gibi bir... Mustafa Uysal. Mustafa Uysal abime günaydın diyorum. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Tüm şoför kardeşlerimizin de... Tüm kardeşlerimize bol kazançlar olsun diyor. Tüm şoför kardeşler duydunuz mu? Bakınız diğer kop şoförleri. Mezitli kop, Bozcu kop, Akbelen kop, Çavuşlu kop, Demirtaş kop, Kazanlı kop, Karaduvar kop, Mes kop, Silifke kop, Yeni Pazar kop, Cumhuriyet kop, Bozcu kop, Mezitli kop hepsi işte. Hepinize. Bak şimdi Sefa... Koca Bülent Kop'tan Sefa tüm şoför kardeşlerimize de bol kazançlar. Allah kaza bela ceza vermesin diyerek size de güzel dileklerini göndermiş oldu. Sol eli direksiyonda sali viteste, gözü yolda kulağı aracı olan tüm şoförlerimize kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar olsun. Yemin ettim faydasız.

0: Lay lay, lay lay, lay lay.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Tabii ya, bunu aklımızdan çıkartmayalım yani. Yağmur Catering yemekçilik deyip geçmeyin ha. Yani sonuçta programın size ulaşmasında inanılmaz büyük katkıları var. Biliyorsunuz Tolga'cığım, her gün yemek geliyor. Lan ne her gün yemeği kardeşim? Para veriyor para. Çuval çuval para veriyor. İşi bilmeyenler de şey diyorlar böyle. Daha önce farklı bir radyo programcısıyla tanışmış. Radyo programcısı da tanıştığı kişi de şey ya böyle. Tırtıkçı böyle. Yancı, anlatabiliyor muyum? Abi ben oradan bir simit verir misin ya? Böyle birisi. Şimdi ben Yağmur Catering yemekçilik deyince şey diyorlar. He ya bu şey ya. Yağmur Catering. Cumali Usta Tolga'ya yemek gönderiyor ya. Her gün böyle bir yemek gönderiyor. Tolga da ona şey diyor. Yağmur yemekçiliğin gönderdiği tuha. He tabii canım ya. Tabii canım, bir tabildot. Lan tabildot yemek 200 lira. Her gün bir porsiyon gönderse, ayda 30 gün gönderse 6000 lira para yapıyor. Hesap edin bak. Ne olacak Tolga, iki tane gönderelim. Yani bu olay biraz böyle 90'ların sonunda falan kaldı ya herhalde. Tolga'cığım sana şuradan bir

Abi ısmarlayalım da yarın bizim reklamımızı yap ya. Ben elhamdülillah, ben o yıllarda da hiç bu topa girmedim. Ben o yıllarda da elhamdülillah hesap kitabı biliyordum. Ben şey diyordum, kebap ne kadar? 5 lira. Al sana 5 lira. Şimdi ben sana reklam yapayım. Ne kadar? 50 lira. Ver bana 50 lira. Öyle. Ama bunu hiçbir zaman öğrenmemiş olan bazı maalesef yani meslekte çok kendini pişirememiş. Yani sığ düşünmek diyorlar ya. Gücünün farkında olmayan.

0: ya artık burada. Hani ben duruyorum yani, hesabı kitabı kuvvetli olanlar duruyor ya. Kavgancığım, sana şundan bir künefe ısmarlayalım, yarın bizi anlat, olmaz mı? Dinleyici hala öyle düşünüyor. Şey diyor, Tolga ya. Cumali Usta ona yemek yediriyor. O da ona diyor ki, Cumali Usta'nın selamı var. Evet. Evet, hızlı kalalım. İlk saatimizin sonuna geldik. Selamlar, günaydınlar. Ben Servet. Biz de güne siz dinleyerek başlayanlardanız diyor. Günaydınlar Servet. Hayırlı sabahlar olsun. Merhaba Tolga, ben Gürkan. Abi ben daha 19 yaşındayım. Evet, sen program yaparken ben yeni doğmuş olmuş oluyorum herhalde diyor. Ya Gürkan'cığım dur, kalabalık yapma. Ben şu an 27-28 yaşında olanlar. Dediklerinde ilk doğduklarını da. Ben o zamanlar daha hepinize merhabalar sevgili dinleyiciler diyordum dedim. 19 yaşında bir nedir yani? 5'li mi oluyor? Kaçlı oluyor? 6, 7, 8'li mi? Kaç? 5'li olsa 21 yaşında, 6'lı olsa 20 yaşında. 7'li mi? 2007. Hani şu benim mesleğimde 11. yılım oluyor. Gürkan, tamam anladım, güzel pas atmışsın ama öyle değil o yani ha. Anlatabiliyor muyum? Selamun aleyküm Tolga Bey kardeşim, ben Yasin, ben de uzun yıllardır dinliyorum programını, gayet de keyifli buluyorum diyor. Sevgili Yasin. İşte ben de buradan genelde böyle kardeşim kardeşim diyenlere şey diyorum. Abilerin abisi canım abim Yasin abi. Şimdi şöyle oluyor, tamam hepimiz kardeşiz olaya bakacak olursanız. Belki olaya öyle bağlayacaksınız. Hepimiz. Ama şimdi bazen böyle diyorlar. Tamam mesela Yasin diyelim hadi. Yarın bir gün denk düşüyor bir yerde. Kaçıyor, merhaba diyor. Ben Yasin, hatırladın mı? Ha diyorum, şu abilerin abisi canım abim olan ya. Bakıyorum 20-25 yaşlarında, buyur tele. Şimdi Ali Ulu da bana dese ki selamünaleyküm kardeşim, günaydın dese. Ben ona derim eyvallah abim. Adamın neresinden bakarsan bak benim yaşımda kardeşi vardır ya. Var yani, mütevellit eski. Ya ilk böyle okula gittiğinde Ali Ulu da kimlik diye, şu an biz cebimizde çipli taşıyoruz ya. Ali'ye verdikleri defter şeklinde olanlardan. Kafa kağıdı, adam mütevellite eski yani. Şimdi Ali Ulu da şimdi bana kardeşim dese ben de abim derim ya. Şimdi biliyoruz, tanışıyoruz zaten. Hayır bir de zaten birbirimize karşı şey yapıyoruz. Selamun aleyküm kardeş, hey kardeş, sen nasıl kardeş? Sürekli böyle bir şey çabuk. Ali Uludağ biliyorsunuz değil mi? Uludağ oto garaj oto yıkama. Çarşı merkezinde. Evet, kendisi var ya, arabasını yıkıyor, o da ona reklam yapıyor öyle. Oğlum arabamı yıkatıyorum, doğru. Ama parasını veriyoruz çok şükür. Paramız var ki veriyoruz. Reklamını yapıyorum çok şükür. O da bana vermiyor lan. Hakikaten para vermiyor. Niye vermiyor lan? Gerçi adamın bir suçu yok. Adam günaydın hayırlı işler yazmış. Reklam mı yaz dememiş ki. Günaydın hayırlı işler dememiş ki. Hiç dışarı çıkamada bayram kampanyası sadece 500 lira. Jipleriniz otomobil fiyatına yıkanır dememiş ki. Yani bunları söylese bak o zaman reklama girebilir. Ama sadece günaydın hayırlı yayınlar demiş adamcağız. Aslında şeylik bende ya, saflık bende. Teşekkür ediyoruz Ali Uludağ. Sana da günaydın. Ali. Sana da hayırlı işler. Sahi Ali, sen ne iş yapıyordun falan? Belki öyle. Tırtıs domuz öyle yapabiliriz belki. Hey, baksana bana. Peki, Ali Uludağ, selamlar, hayırlı işler olsun. Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki...
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemeği bol bol yiyorsunuz. En son doyuyorsunuz, gidip 200 lira ödüyorsunuz kasada. Sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: 200 lira ya. Ana pilav var, ana yemek var, pilav var, salata var. Limon var, biber var, ekmek var. Hepsi birden 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik. Instagram'dan takip edin Yağmur Yemekçiliği. Direkt mesaj yazın, bilgi alın, sipariş verin, tanışın, kaynaşın, asfal edin, dost olun. Instagram Yağmur Yemekçilik.

0: Cumali Kırmaz Usta. Molamı vereyim, çayımı tazeleyeyim, sonra gelip kaldığım yerden devam edeyim. Ayrılın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537-399-7756, 0537-399-7756, Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616, Akdeniz Mersin.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin, 0538-988-30-0.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538-988-30-0.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şeyin anışı devam ediyor mu ya? Yani böyle yazın ritüelleri, yazın belirtileri diye. Mesela bir dönemler işte Demet Akalın'ı yazlık şarkı çıkardığında tamam diyorlardı, yaz geldi. Bir dönem şey olayı var, eskilerden kalma mesela karpuz kabuğu denize düşmeden denize girilmezmiş rivayeti vardı. Yani karpuz mevsimi anlamında söylüyor. Yani karpuz çıktı denilir ya, yani o beklenirdi falan diye. Öyle bir hissiyat, öyle bir beklenti var. Bir de şey var. Fedon denize girince sezon açılır falan muhabbeti vardı. Biliyorsunuz Fedon'u. Taki sarı Fedon.

0: de Bodrum'da falan yaşayınca belli bir dönemde işte giriyor, tamam artık sezon açıldı falanla ya. Hala bunlar geçerli mi yani? Mesela şu anda biz programımızı banttan yayınladığımız 4 Haziran sabahı artık böyle mevsimsel olarak da takvim olarak da yaz mevsimine girmiş oluyoruz yani. Haziran mevsimi yaz mevsimi olarak geçiyor ritüelde. Bu denize düştü mü? Her ne kadar bakınız bu 4 Haziran Perşembe sabahı dinleyenler. Bayram geride kaldı. Haziran ayına girdi. Haziran ayı biliyorsunuz yaz mevsimi. Özellikle böyle yazlıklarda falan şey olur ya böyle. Haziran, Temmuz, Ağustos. Hani bu şeydir. Sezondur. Hani genelde böyle sezonluk kiralar falan öyle olur ya. Haziran'dır abi. Her ne kadar okullar 26 Haziran'da kapanacak olsa da baktığımız zaman yani genelde Haziran olarak düşünülür her şey.
1: Sensiz olmaz.
0: Ya ama programı 21 Mayıs Perşembe sabahında dinleyenler varsa da biliyorsunuz meteoroloji uyardı. 3-5 gün falan yağmur olacak. Mersin'den haberler aldık dün. Bayağı yağmurlu bir gün yaşanmış. Silifke'de falan bayağı sel olmuş falan yani. Ya sel olmamış da yani taşkın olmuş işte. Ya mesela Ankara'da hakikaten de dün ciddi anlamda tam da meteorolojinin söylediği şekilde ha. Taht adam diyor ki 12-1 arası kara bulutlar gelecek. Biri 10 geçe gök görülecek. Biri çeyrek geçe şimşek çakacak. Biri 20 geçe yağmur başlayacak. Biri 30'da şiddetlenecek diye böyle. O kadar ilerledi ya meteoroloji. Tabii canım. Bizim askere gittiğimiz yıllarda şey vardı. Böyle işaret parmağını yalayıp ama parmağını yukarı kaldırıyor. Rüzgar nereden esiyor falan. Meteoroloji bayağı harbiden dedikleri çıkıyor. Bir de bunlar o kadar çok halkla paylaşılıyor ki telefonlara falan inmiş vaziyette. Aplikasyonlarda falan görünüyor. Şimdi böyle olunca kahvede canı sıkılan dayı şey yapıyor. Yağmur gelecek ya, bugün yağmur var ya saat 2'de. Tamam da dayı sen uzun uzun atıyorsun da sanki böyle müneccipmişsin gibi. Senin telefonundaki uygulama bizde de var, biz de gördük yani. Neyi anlatıyorsun dayı? Ve yine meteoroloji söyledi. 21 Mayıs Perşembe sabahı için söylüyorum. 21 Mayıs Perşembe takip eden günlerde yağmur olacakmış ya. Öyle böyle değil. Gök gürültülü sağanak yağış falan var. Sarı kodlu uyarı yapılan yerler var ya. Özellikle bayrama doğru, bayram arifesi, arife günü. Bayramda var. Ya şimdi biz her sene çocukluğumuzdan beri hava günlük güneşlik de olsa ki biliyorsunuz birkaç sene öncesinde Kurban Bayramı yaza falan denk geliyordu. Ya baya baya biz Eylül'ü, Ağustos'u, Temmuz'u, Haziran'ı gördük Kurban Bayramı'nda. Biraz böyle geriye giderseniz hatırlarsınız. Öyle olmasına rağmen Kurban Bayramı'nın ilk günü mutlaka yağmur yağardı. Büyüklerimizin bize öğrettiği şey. Kurban Bayramı'nda mutlaka yağmur yağar. Dökülen kanlar silinsin, temizlensin diye. Rahmet ya. Böyle bir inanışımız var, anlatabiliyor muyum? Bunu bekliyorduk zaten ama şimdi bir de bunun öncesinde. Ama şimdi şey zor olacak tabii. Yani böyle bayram alışverişi ritüeli var biliyorsunuz. Esnaflar bugüne çok önemsediler, çok bel bağladılar. Kurban pazarları var biliyorsunuz, bunların çoğunluğu açık ama muhtemelen B planları vardır diye tahmin ediyorum ya. Buranda falan. Ha, biraz çamur olacak belki, evet. Kabristanlar var mesela, her bayram kabristan ziyareti yapanlar. Kabristanın önündeki esnaflar var. Ya yağmur rahmettir, berekettir ama bir şey olacak, bir kaos, kaotik bir ortam olacak ya. Ama bu 21 Mayıs pazartesi, perşembe haftası için. Haziran ayında sıkıntı yok, her şey yolunda. Meteoroloji dedi vallahi, arife günü falan yağmur dedi yani. Ya dışarıda havalar nasıl olursa olsun yeter ki sizin havanız iyi olsun canlarım benim. 90'ların meteoroloji sunucusunun repliği, dışarıda havalar nasıl olursa. O yıllarda radyo programcılara şey derdi. Kalbinizden sevgi, cebinizden para, kolunuzdan sevgilinizden. Hava durumu sunucuları demeyeceğim, bir tanesi vardı Hülya abla. Evet canlarım, hava durumunu sunduk. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun yeter ki sizin havanız iyi olsun. Bir sonraki bültende görüşürüz.

0: Malum bayram arifesindeyiz. Bayram arifesinde bayram yapacak olanlar olduğu kadar mesaide olacak olanlar da var. Mesela 9 günlük tatil diyoruz ama özellikle bayram günlerinde normalden daha fazla çalışacak olanlar da olduğunu biliyoruz canım. Duyuyoruz, görüyoruz yani. Bayram mesaisi olanlar var. Alın teri dökecek olanlar var. Ailesinin rızkı için canını dişine takacak olanlar var. Ailesinin rızkı için çok çalışacak olanlar var. Biliyorsunuz hadis var, çalışanlarınıza kıymet verin, çalışanlarınıza değer verin. Çalışanlarınızın alnının teri kurumadan ödemesini yapın. O da ihtiyacını görsün diye. Bir de çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Bak.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Yani Allah muhafaza, kaliteli yemek vermezseniz sonra sıkıntıyı yaşayan siz olursunuz. Beğenmiyoruz falan derler, sıkıntı yaşarsınız. Olur mu patron ya, o kadar emek veriyoruz. Senin bize verdiğin yemeğe bak, böyle yemek mi olur kardeşim? Biz yağmur yemekçiliği istiyoruz. Yağmur yemekçiliği istiyoruz. Önemli bak, söyleyeyim yani, personel bir araya gelirse.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Sonrasında bunun pişmanlık var ha, pişman olursunuz sonra ha. Hemen arayın Yağmur Catering yemekçiliği, gelip görüşsünler. İş yerlerinizin yemeklerini getirsinler. Bak bugün ne var, bak bak. Bak bugün ne var, bak bak menüye bak beni. Yağmur Catering yemekçilikte kasap köfte, yanında soslu makarna, yanında ayran, yanında limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bu devirde 200 liraya ne olur demeyin. Yağmur Catering yemekçilikte Arap tava, kıymalı Arap tava, yanında mercimek çorbası, yanında salata, limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira.
2: Aşk bir günlük değil.
0: Bugün ne yesek diye düşünmeyin.
2: İnanma.
0: Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan kebabı, yanında bulgur pilavı,
2: hangi günün
0: yanında ayran, limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 2.
2: Kol gitsin unutursun.
0: Bugün ne yesek diye düşünmeyin. Malum madem havalar yağmurlu hafiften soğuk, bu havaların vazgeçilmez menüsü Yağmur Catering yemekçilikte. Güveçte kuru fasulye, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, yanında bir baş soğan, limon biber ekmek, hepsi birden bol bol ye, doyana kadar ye. Sadece 200 lira. Keşke ben de Mersin'de olsam. Acaba diyorum, Ankara'ya bir paket gönderirler mi? Hızlı servis yaparlar mı? Yağmur Catering yemekçilik Mersin'de Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında.
2: Gitsin unutursun. Aramaya.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesaj gönderin, oradan irtibat kurun, bilgi alın, bir

yapın ya, değerlendirin bakayım nasıl olacak, nasıl yiyeceksiniz. Doyurucu yemeğin adresi Yağmur Kedinin Kemeksi. Aziz radyo başında Tarsus'tan selamlar Tolga Dünyası dinleyenleri ve Tolga Aziz Orluoğlu, bir de donsuz geceler diyen bir habercimiz var diyor. Evet evet, doğru. Adam anlattı, şöyle don var, böyle zirai don var, geceleri sıkıntı olacak falan. Adam şeydi, don olmayan geceler anlamında deyince, ya günümüzde bu kadar da çok şey yapmayalım yani, don kelimesi bu kadar da kırmızı çizgi değil. Tamam, doğru, karşılıklı böyle geldiğinizde merhaba don giydin mi sen falan dedi. O ayrı ama yani şimdi neyse. Doğru söylüyorsun Aziz Varlıoğlu. Doğru. Bir günlük değil. Hatırlatmak istedim diyor. Hava durumundan bahsedince her şey gönlünce olsun diyor. Neşeli günler, mutlu bayramlar diyor Aziz Varlıoğlu. Doğru doğru, iyi hatırlatladı. Aziz'cim teşekkür ederim inceliğin için. Donsuz geceler diyor. Aziz Varlıoğlu. Tarsus'a selamlar. Aramaya kalktın mı? Her şey gönlünüzce olsun. Neşeli günler, mutlu bayramlar olsun.

Unutmayın, Yağmur Yemekçilik'le irtibat kurmak istiyorsanız Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesaj gönder, sipariş ver ya.

0: Gıdamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim, çayımızı alalım, gelelim kaldığımız yerden devam edelim. Unutmayın, programı 21 Mayıs Perşembe sabahı canlı yayınlıyoruz. 4 Haziran Perşembe sabahı dinleyenler. Banttan dinliyorlar, tekrar dinliyorlar. Ayık olun ha.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Evet, öyle doğru senin.
2: Ay, Tolga Han.
0: Tolga Han, yani senin şu zorbalığın, senin şu zombiliğin kaç kere söyleyeceğiz?
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233. 538

0: 437-02-33.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
11: yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33

0: 38
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
3: Şu anda Tolga Dünyası

Bazı şarkılarda böyle şey değil mi ya? Size yazı çağrıştırmıyor mu? Bazı şarkılarda böyle clubber değil mi ya? Böyle düşünsenize. Yazlık bir beldede böyle klaptasınız böyle. Böyle o klapta o şarkı çalınıyor. Ya da biçtesiniz böyle, biçte falan çalınıyor. Size de böyle çağrıştırmıyor mu yazı? Şimdi her ne kadar biz Akdeniz'in incisi, Güney'in birincisi, güzel Mersin'imizde yaşıyor olsak da benim hafızamda biraz daha böyle Ege sahilleri canlanıyor ya bu tür şeylerde. Ne bileyim böyle işte bir Bodrum olabilir, Marmaris olabilir, Fethiye olabilir, Çeşme olabilir, Alaçatı olabilir. Genelde böyleler gözümde canlanıyor, bilmiyorum. Bizim Mersin biraz daha fakir mi kalıyordur nedir yani, gözümde bile canlanmıyor. Aslında var, Mersin'imizin de güzel canlanacak yerleri var. Tabii canım, şimdi baktığımız zaman Taşkıran'dan başla, bak hemen şurada. Hatta

0: Parkı'ndan başla. Sonuçta Atatürk Parkı'nda da böyle bir insanların denize girmiş çıkmışlığı var. Yani bir beach olmasa da bir deniz kenarı, sahil yani sonuçta. Yani Taşkıran biliyorsunuz sahilini. Orası var, Davultepe var, gümüş şeyi var, gümüş kum var mesela. Tece Halk Plajı var. Evet var abi, yani neden olmasın. Çeşmeli sahilleri var. Tamam ya, tamam. Kız Kalesi'de var, Yapraklı Koy'da var, Sonoğlu da var. Tamam, doğru, Tisan'da var. Tamam, Anamur'da var. Ama niye işte benim gözümde oralar canlanmıyor? Benim gözümde Bodrum'un Gümbeti'dir, işte Gümüşlüğü'dür. İşte Bodrum'un Türk Bükküsü falan, genelde buralar yani. Ha, sizin gözünüzde bunlar canlanmıyorsa ne yapayım, o sizin fakir ruhunuzdan. Yani benim Bodrum'da dededen kalma bir yazlığımın olması benim mi suçum? Yani Bodrum'da dededen kalma yazlığımın olmasından mütevellit. Bu tür böyle hareketli kılıbır işlerinde aklıma sürekli böyle Bodrum Gümbet falan geliyor. Türk Bükü geliyor yani. Ortak et yağış, yalık hava. Yalın ayak diyecektim lan, ne kadar fakir bir şey. Valla yalın ayak diyecektim. Evet, Bodrum yalın ayağın çok güzel bir... Canlarım benim. Özledik mi yazı ya? Adım adım yaklaşıyoruz değil mi yaza? Şeyler başladı mı bu paylaşımlar? Ay yaz gelsin ayol paylaşımlara. Şeyler başladı mı? Ay yazı, ben diyetteyim şekerim. E yazın sahin var biliyorsun, deniz, kumsal, plaj. Evet evet, bu dönem tam da böyle şey dönemi. Yazı hazırlık dönemi. Ya rejim işte. Muhtemelen bu diyet ve rejim kararı almadan, spor kalmadan öncesinde geçen seneki bikini denenmeye çalışılmıştı böyle. Girmeye çalışılmıştı. Geçen seneki bikiniyi böyle çekmeye, lan dur yırtılacak. Evet, o yüzden yani çok yakın arkadaşa şey deniliyor mudur acaba? Ay kız vallahi bikiniyi deneyeyim dedim, giremedim içine. Bikiniye şey yapamadım, bacağım girmedi. Bu söylemden sonra da benim acilen rejim yapmam lazım. Acilen spor yapmam lazım. Acilen yapın sporunuzu. Yaz yavaş yavaş geliyor. Valla ben kendi adıma konuşayım, benim öyle bir derdim yok yani. Ya zaten bikini giymediğim için bir problem yok. Giyeceğim hepi dolu bir şort. Decathlon'dan 3 sene önce aldığım, bu sene 4. senesine gireceğim. Onda da bir problem yok yani. Zaten şey ya böyle, esniyor yani. Hayır canım, esnemese ne olacak yani. Biraz dar olsun canım, şöyle slip maya. Bir dakika. Burası Tolga Dünyası. Belki radyosunu yeni açanlar vardı. Belki şey diyenler varsa, ne diyor lan bu? Kim lan bu böyle?
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Aldınız mı cevabı? Ne diyor lan bu? Kim lan bu?
2: Mersin FM.
0: 104.6. Okey mi? Ha, bir de sponsorumuz var. Belki teşekkür etmek istersiniz.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu

Aa, şarkı bitmiş ya. Böyle sağma sola bakınırken. Efendim biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Hayatını kaybetti. Taziye mesajları yayınlandı. Defnedildi. Ama onunla ilgili öneriler devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde bilmem takip ediyor musunuz da bir 500 liralık banknot muhabbeti vardı geçtiğimiz günlerde. Hatta ve hatta yapay zeka öyle bir yapılmış ki sözde Atatürk'ün yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyulmuş şekilde sanki böyle paylaşıma yani böyle basılmış bu para tedavüle sokulmuş gibi paylaşıldı insanlar tarafından ve buna inananlar da inanılmaz tepki gösterdi. Hatta ben de şey demiştim. Ulan demiştim bu insanlara var ya sağlam köprü satılır ha yemin ediyorum. Ya bu adamlara dere falan satılır. Hatta bu 500 liralık banknot basıldı. İşte Atatürk'ün yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyuldu deyip isyan edenler var ya. Onlara şey bile satılır. Arkadaşlar şu denizi satmak istiyorum. Vallahi harbiden bak götürüp herhangi bir sahile kumsala. Arkadaşım bu deniz benim. Benim dededen kaldı tamam mı? Tam buradan başlıyor Kıbrıs'a kadar olan kısım benim yani. İstiyorsan küçük bir şeye bırakacağım yani. Böyle bir muhabbet vardı geçtiğimiz günlerde. E tabi şimdi bu arz talep meselesi. Yani eğer ki hedef kitle bu kadar safsa diyeyim hani. Yapılıyor ama inanılmaz ses getirmişti ya paylaşımlarda. Şimdi bu konu unutuldu. 500'lük banknot yok onu biliyoruz artık değil mi? Hala bunu uzatanlar var mı? 500'lük banknot atayım. Hala bunu abartanlar yok değil mi şu anda hala bunu? Bu konuda hala böyle serzenişte bulunanlar kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Bu konu kapandı işte önümüze bakacağız çünkü. İlber Ortaylı dedim ya az önce. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Merkez Bankası'nın böyle bir şeyi yok henüz hazırlığı yok 500 liralık banknotla ilgili. Ama diyorlar ki olursa diyorlar yani 500'lük banknotlar bugünlerde basılsın diyorlar. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? İlk defa ben de çoğunlukla aynı fikirdeyim. Genelde çoğunlukla değil de hep azınlıklarla aynı fikirde olurum. İlk defa sanırım ben de onlarla aynı şeyi taşıyorum aynı duyguyu. Şu 500'lük banknotlar mı basılıyor? 1000'lik banknotlar mı basılıyor? Altın mı tedavüle sokuluyor? Bundan sonra altınla mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Abi nedir ya? Nedir ya? Düşünsenize 20 bin lirayı yanınızda taşımak şu kadar bir şey ya. Ya düşünsenize birine 100 bin lira ödeme yapacaksınız. Poşetle gezmeniz lazım böyle. Ya Allah'tan kart mart kullanıyoruz. İban miban var da. Şimdi diyelim ki bir alışveriş yapacaksın. Adamın İban'ı da yok kartı da yok. 100 bin liralık böyle. 100 bin liralık bir alışveriş dönecek. Abi şu kadarlık 20'lik lazım yani. 200'lük 20 binliklerden. O yüzden 500'lüğün ben de artık tedavüle çıkmasının gerekliliğine inanıyorum açıkçası. Şimdi bunun bir örneği basılmış. Diyor ki 500 Türk lirası. Ama bu öneri tamam mı? Bu öneri. Atatürk'ümüzün resmi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ön tarafta. Rengini de böyle biraz daha mavimsi yapmışlar. Yani böyle 100 liranın biraz daha şeyi böyle 200 liralar şey ya böyle. Lila mı öyle bir değişik renk ya. 500'lük arkasında da İlber Ortaylı'nın resmi olsun demişler. 500 liralık banknotların arkasına İlber Ortaylı'nın önerisi geldi diyor. 78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı için Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sanal medyada dikkat çeken bir kampanya başlatıldı diyor. Bazı kullanıcılar Merkez Bankası tarafından henüz böyle bir çalışma bulunmasa da çıkarılması talep edilen 500 TL'lik yeni banknotun arkasına Ortaylı'nın fotoğrafının yer almasını öneriyor. Evet evet öneriler. Yani şimdi uzun süredir biliyorsunuz ki paraların arkasına Türkiye'de bazı banknotların arka yüzlerinde bilim ve akademi dünyasının isimleri bulunuyor. Bunlardan bir örneği 5 TL'lik banknotun arkasında Türkiye'nin ilk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı var. İlk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı. 10 TL'lik banknotların arkasında

da biliyorsunuz matematikçi Cahit Arf yer alıyor. İşte bazı kullanıcılar da demiş ki 500 liranın arkasında da İlber Ortaylı olsun demişler ya. Olabilir, değerlendirebilir, düşünülebilir. Ya Allah'tan bu bir öneri olarak çıkmış piyasa. Allah'tan şey dememişler. 500 lük banknotlar basıldı. Önünde Tayyip Erdoğan, arkasında İlber Ortaylı. Harbiden geçtiğimiz günlerde neydi ya? Ama var ya öyle bir isyan ki sanal medyada. Instagram'dan paylaşıyor. Yeter artık, susun derin ya da. Bu yapay zekayla yapılan şeyi paylaşmış parayı. Bu da mı geldi başımıza? Neler göreceğiz daha ulan? Ulan daha neler göreceğiz? Aslında ben birkaç da yazacaktım. Valla dostum doğru söylüyorsun, bunlar daha neyin peşinde falan deyip muhabbeti kurup sonra şey diyecektim, elimde çok sağlam bir köprü var sana satayım. Ya da şey diyecektim, bak benim elimde 1000 liralık banknotlar var, yeni çıktı, daha bir küvet kimseye söylemiyor. Bak çok gizli bilgi, 1000 liralık banknotlar benim dayım şeyde nerede denir darphanede bana gönderdi, sana ucuza verebilirim deyip böyle. Yani bu kadar zor. Yani ucuzundan elimde 1000 liralık banknotlar var arkadaşlar. Hele bir fiyata, yarı fiyatına okutacağım aralar. Dalga dünyasındasınız, tadını çıkarmıyorum.

0: tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi diyelim ki bir toplu yemek organizasyonunuz var. Ne bileyim, böyle bir yemekli düğün. Var mı tanıdığınız bir catering şirketi? Yok. O zaman kaydedin. Bugün değilse bile bir gün lazım olur bu numara. Hemen hemen bak, sipariş de verebilirsiniz istiyorsanız.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Şimdi diyelim ki böyle yemekli bir sünnet veyahut da ne bileyim bir toplu açılış falan organizasyonu düşünüyorsunuz. Ama yemekli yapmayı planlıyorsunuz. Bunun için bir catering şirketine ihtiyacınız var. Var mı? Tanıdığınız yok. Ama artık bundan sonra var. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçiliği. Bir şey söyleyeceğim. Hani böyle cenazeler oluyor. Allah rahmet eylesin. Mekanlar

0: Cennet olsun inşallah. Rabbim günahlarını affetsin cenazelerimizin, ölmüşlerimizin. Hani gidiyoruz orada işte mevlüt oluyor. Mevlüt'te yemek ikram ediliyor. Hani bazen sizin de aklınızdan geçiyor. Hani ben de bir yemek vermek istiyorum. Yani bu cenazenin birinci gün yemeği veya yedinci gün yemeği benden olsun falan diyorsun. Veyahut da işte cenaze oldu. Hani haber geldi size. Bir cenaze var. Sevdiğiniz, tanıdığınız birisi vefat etmiş. Öğlen namazını mütakip defnedilecek örnek. Şimdi tabii bunun birinci günü taziyesi var, mevlütü var. Orada şey diyebilirsiniz. Abicim, birinci gün yemek organizasyonunuz benden. Hangi, nerede yapıyorsunuz? Taziye mi, neresi, hemen söyleyin deyip Yağmur Catering yemekçilikle irtibata geçebilirsiniz. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınız için.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Bakınız, yılların tecrübesiyle hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de ekonomik. Şey olur gider, Yağmur Catering yemekçilik. Herkes... 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmın Sanayi İşte Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde. Numarayı bir daha veriyorum. Belki aklınıza kaydetmek gelir.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542.

0: Sabah erken kalkıp yol aldınız, erkenden yollara koyuldunuz. Öyle ya da böyle bir şekilde Tolga dünyasıyla karşılaştınız ve umuyorum ki dinlerken mutlu oldunuz, keyif aldınız. Ve umuyorum ki bu sizin için artık bir tiryakilik, bir alışkanlık haline gelmiştir diye.
1: Canım, tiryakin oldum ben senin.
0: Ve umuyorum ki biz veda etmeye hazırlanırken

0: Sizler ay Tolga dinlemeye doyamadık falan diyorsunuzdur.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Şimdi ben dinleyicinin arasında dinlemeye doyamayanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında programa tiryaki olanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında güzel bir bağ kurduğumuz dinleyicilerimizin olduğunu tahmin ediyorum. Ama bunun yanı sıra böyle çok da sevmeyerek dinleyenler ne diyor lan bu sabah sabah kafamızı...

sizin varsa şu anda bir derdinizi paylaşmak, varsa yalnızlığınızı paylaşmak, varsa sizinle bir şekilde iletişim, etkileşim kurmak, telepati yapmak yönteminde bir olaydır. Radyo dinlemek çok farklı bir şeydir. Yani herkes de aynı etkiyi bırakamayabilir. Kimileri şu an can kulağıyla dinliyordur. Kimileri birileriyle muhabbet ederken alttan akıp gidiyordur. Öyle ya da böyle biz bugün de bize verilen görevi tamamladık. Yani bugün de yevmiyemizi hak ettik. Yevmiyeyi. Bundan sonrası da artık yani çok şey değil. Burası Merzem Radyosu ve Tolga Dünyası'nın artık son dakikaları. Can kulağıyla dinleyen dinleyicilere cani gönülden teşekkürler.

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz.

0: Bir ömrü tükettik de birlikte.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin, şehit dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız Engelliler Haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555

0: 0571 1199 0555 671 1199.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Damar denince damarın tek adresi
10: Mersin FM.
9: Hep damar. Full damar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfını azaltmak amacıyla tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlerin belirli şartlar altında özel reyonlarda satışına izin verdi. Yeni düzenlemeye göre son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı ise yasak olmaya devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli harita ve navigasyon uygulaması geliştiricilere destek vereceğini açıklamıştı. Bu kapsamda yerli navigasyonla ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Trafik radar kontrollerinin yerini bildirecek olan yerli navigasyon, "Yavaş git, ceza yersin, arkanda ambulans var" gibi uyarılarda bulunacak. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz ve Feyza Civeley'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'la ilgili yeniden harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İtalya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Kanada, İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele görüntüleri sonrası İsrail büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı. İsrail ordusu geçtiğimiz pazartesi günü başladığı müdahalede filoda bulunan 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Görüntüler üzerine söz konusu ülkeler İsrail'den izahat istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre bayramın ilk 3 günü belediyeye ait mezbahalarda kurban kesimleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Etik Haftası etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Seçer, "Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini inşa ediyor ve tarihe not düşüyorsunuz" diyerek belediye personeline etik kurallar çerçevesinde vatandaşa hizmet çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Brăila Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, protokol kapsamında çevre, sürdürülebilirlik, kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 138 taşınmazla 25 araca el konuldu.

0: Mersin genelinde yağışlı hava etkili oldu. Erdemli ve Anamur'da kuvvetli sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Sel suları nedeniyle bazı bahçeler zarar gördü. Mersin'i Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil edecek 3. takımın belli olacağı Anamur Belediyespor Akdeniz Belediyespor karşılaşması ambulansın maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi. Maç 23 Mayıs Cumartesi saat 16'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da yapılacak final maçının hakemlerini açıkladı. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
9: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
12: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
13: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
14: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
12: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik,

0: yanında 0324 alan koduyla 231 39 56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla.

0: Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli.

0: Kilitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Damar denince damarın tek adresi
8: Mersin FM.
7: Hep damar. Full damar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: ziyaretinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle

0: hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezerye'de Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar. SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfını azaltmak amacıyla tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlerin belirli şartlar altında özel reyonlarda satışına izin verdi. Yeni düzenlemeye göre son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı ise yasak olmaya devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli harita ve navigasyon uygulaması geliştiricilere destek vereceğini açıklamıştı. Bu kapsamda yerli navigasyonla ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Trafik radar kontrollerinin yerini bildirecek olan yerli navigasyon, "Yavaş git, ceza yersin, arkanda ambulans var" gibi uyarılarda bulunacak. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz ve Feyza Civele'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'la ilgili yeniden harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İtalya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Kanada, İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele görüntüleri sonrası İsrail büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı. İsrail ordusu geçtiğimiz pazartesi günü başladığı müdahalede filoda bulunan 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Görüntüler üzerine söz konusu ülkeler İsrail'den izahat istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre bayramın ilk 3 günü belediyeye ait mezbahalarda kurban kesimleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Etik Haftası etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Seçer, "Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini inşa ediyor ve tarihe not düşüyorsunuz" diyerek belediye personeline etik kurallar çerçevesinde vatandaşa hizmet çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Brăila Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, protokol kapsamında çevre, sürdürülebilirlik, kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 138 taşınmazla 25 araca el konuldu. Mersin genelinde yağışlı hava etkili oldu. Erdemli ve Anamur'da kuvvetli sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Sel suları nedeniyle bazı bahçeler zarar gördü. Mersin'i Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil edecek 3. takımın belli olacağı Anamur Belediyespor Akdeniz Belediyespor karşılaşması, ambulansın maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi. Maç 23 Mayıs Cumartesi saat 16'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Zira Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da yapılacak final maçının hakemlerini açıkladı. Maçı Halil Umut Meler yönetecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 23 01 0324 323 23 01
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
12: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
2: Şoför Mahali.
3: Şoför Mahali başlıyor.

bu gece uykumu bölme. Var git düşlerimden, var git bu akşam. Tam unuttum derken aklıma düşme. Var git hayalimden, var git bu akşam. Yağmur istiyorsan gözyaşıma bak. Yangın istiyorsan yüreğime bak. Ne olursun, ne olursun beni benimle bırak. Var git anılardan, var git bu akşam. Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık, bir düşün neler. Her köşede durur senden gölgeler. Var git gözlerimden, var git bu akşam. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş, sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Var git anılardan, var git bu akşam. Yağmur istiyorsan gözyaşıma bak. Yangın istiyorsan yüreğime bak. Ne olursun, ne olursun beni benimle bırak. Var git gözlerimden, var git bu akşam. Var git anılardan, var git bu akşam.

0: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

0: Gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı, başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente sözümüz var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları,

0: Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Şoför Mahalli.
6: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
7: ...33 AK 022.
8: Yolun açık olsun. Devam et.
9: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

0: kısmet olmaz. Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
12: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
16: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Hem de yeniliklerle. Geceler dert mi çöker? Yeni başlangıçlar yapmaya bayılıyorum bu arada. Hiç de tedirgin olmuyorum, hiç de korkmuyorum. Değişiklik güzeldir, iyidir. İnsanın biraz konfor alanından çıkması gerektiğinin de taraftarıyım aslında. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtardı. 0538 988 30 00.

yazık oldu yarınlara. Avunurum anılarla İlhan İrem. Sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Onun kadar güzel bir şarkıyla da devam ediyoruz yayınımıza. Bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Ben Zümra, en güzel şarkılar her dakika düşündüğüm, adını sayıkladığım, çok özlediğim babam. Mehmet'e gelsin.

0: gelmişler. Selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkıları da kendilerine armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz, Özbay Kurtarma, 0538 988 30 çift.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok

0: daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi yeni başlangıçlarla girişimizi yapmıştık aslında. Her yeni gün aslında hiç yazılmamış bir kitabın ilk sayfasıdır. Geçmişte ne kadar hata yaptığımızın, kaç kez düştüğümüzün ya da neleri yarım bıraktığımızın bir önemi yoktur. Hayat durup geriye bakarak yaşanmayacak kadar da kısadır ve aynı zamanda dinamiktir. Çok hızlı, her şey çok hızlı oluyor. Yeni bir başlangıç yapmak geçmişi tamamen silmek demek de değil. Aksine oradaki dersleri heybene koyup daha güçlü bir şekilde yürümek demektir. O yüzden korkularınızı bir kenara bırakın ve o ilk adımı atın. Çünkü yol siz yürümeye başladığınızda görünür. Bugün kendiniz için yeni bir hikaye yazmaya başlama günü olsun o zaman. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Bir sevgi borcun var. Güllü sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz hiç hız kesmeden. Bir mesaj paylaşacağım şimdi sizlerle. İyi yayınlar, sıradaki şarkılar değerli eşim Yılmaz'a gelsin demiş dinleyicimiz. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakalım.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda israfını azaltmak

0: amacıyla tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlerin belirli şartlar altında özel reyonlarda satışına izin verdi. Yeni düzenlemeye göre son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı ise yasak olmaya devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yerli harita ve navigasyon uygulaması geliştiricilere destek vereceğini açıklamıştı. Bu kapsamda yerli navigasyonla ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Trafik radar kontrollerinin yerini bildirecek olan yerli navigasyon, "Yavaş git, ceza yersin, arkanda ambulans var" gibi uyarılarda bulunacak. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz ve Feyza Civele'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'la ilgili yeniden harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İtalya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Kanada, İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele görüntüleri sonrası İsrail büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı. İsrail ordusu geçtiğimiz pazartesi günü başladığı müdahalede filoda bulunan 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Görüntüler üzerine söz konusu ülkeler İsrail'den izahat istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre bayramın ilk 3 günü belediyeye ait mezbahalarda kurban kesimleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Etik Haftası etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Seçer, "Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini inşa ediyor ve tarihe not düşüyorsunuz" diyerek belediye personeline etik kurallar çerçevesinde vatandaşa hizmet çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Brăila Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, protokol kapsamında çevre, sürdürülebilirlik, kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 138 taşınmazla 25 araca el konuldu. Mersin genelinde yağışlı hava etkili oldu. Erdemli ve Anamur'da kuvvetli sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Sel suları nedeniyle bazı bahçeler zarar gördü. Mersin'i Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil edecek 3. takımın belli olacağı Anamur Belediyespor Akdeniz Belediyespor karşılaşması, ambulansın maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi. Maç 23 Mayıs Cumartesi saat 16'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Zira Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da yapılacak final maçının hakemlerini açıkladı. Maçı Halil Umut Meler yönetecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman. Tıkla, ister uğra.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da.

0: Bursa'da, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Özbay Kurtarma katkılarıyla

0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Ayrıca programımızın da ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Zaman nasıl geçti anlamadım yine gerçekten. Burada zaman çok farklı akıyor, emin olabilirsiniz yani. Umarım sizler için de öyledir. Dinlerken nasılsınız bilmiyorum bunu. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Bazen her şeyin bittiğini, tükendiğini hissettiğimiz zamanlar oluyor. Duvarlar üzerimize geliyor ve nefes alacak alan bulamıyoruz. İşte tam o an aslında bitişin değil, yeni bir oluşumun da sancısı oluyor aynı zamanda. Tıpkı sonbaharda yapraklarını döken ağaçların baharda daha yeşil açması gibi insanla kırıldığı yerlerden filizleniyor. Bu yüzden kendinize zaman tanıyın. Ruhunuzun dinlenmesine, yaralarınızın da kabuk bağlamasına izin verin. Ve yeniden başlamak için mükemmel olmayı beklemeyin. Sadece içinizdeki o sönmeyen ışığa güvenin. Çünkü siz sandığınızdan, düşündüğünüzden çok daha güçlüsünüz ve bu yeni başlangıçlar sizin en parlak döneminiz olacak. Emin olabilirsiniz. Sadece dediğim gibi kendinize güvenin. En fazla ne olabilir ki? Bunu düşünerek çok fazla şey yapabilirsiniz bu arada. Ama iyi şeyler yapın, tamam mı? Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum yasaklarda. Cevdet Bağca sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Birbirinden güzel şarkılarla yayınımıza devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtar ve sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi sizleri Arif Altınkaya ile baş başa bırakıyorum. Ateşi tercih ederim sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizler.

0: 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. En güzel şarkıları Derdom'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Armağan edelim tabii ki. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri Selahattin Özdemir'le baş başa bırakıyorum. Sen gelince bahar geldi dünyama, mutluluk getirdin bana sevda çiçeğim. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Selin yayında.

0: Sevda Çiçeğim, Selahattin Özdemir sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Ama ondan önce bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Sıradaki şarkı Seyit'ten çok değer verdiği Sineme Armağan Olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bu aşkın sonunu ben bile bile tutuldum. Çok yanarsın dediler, yüreğimi avuttum eyvah eyvah. Cengiz Kurtoğlu sözlerim sevenlere, sizlerle radyonuzda.
1: Selin Yayında. Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtoğlu. 0538 988 30 çift 0.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İstek bir şarkı kendisi. Hemen mesajını da paylaşalım. Selamlar Selin Hanım, iyi yayınlar dilerim. Nikah masasını istiyoruz Ümit ve senden. Mersin FM ailesine ve dinleyenlerine armağan olsun, iyi yayınlar demişler. Mustafa Taşkın Beyefendi, selamlarımızı gönderelim ve teşekkür edelim. Bizlerden de sizlere armağan olsun bu güzel şarkı. Nikahına beni çağır sevgilim diyeceğiz ya, Allah yaşatmasın gerçekten. Ama çok güzel bir şarkı, ne yapalım yani. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin yayında. Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı, başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde

0: Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, "Biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin, fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor." diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, "Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor." dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, "Bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır." ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
10: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 680

0: 86-40-44.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
11: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farkında mısınız? En sert eleştirileri hep kendimize yapıyoruz. Başkalarına gösterdiğimiz anlayışı sıra kendi hatalarımıza geldiğinde kesinlikle esirgiyoruz. Oysa o zihinsel yenilenme önce kendine şefkat göstermekle başlıyor. Geçmişte aldığımız kararlar o günkü bilgimizle ve o günkü şartlarda bize doğru gelmişti. Evet, ama kendinizi suçlamayı bırakmalısınız yani. Artık şartlar aynı değil sonuçta. Bence bugünden itibaren sizi aşağı çeken, sürekli yetersiz

olduğunuzu söyleyen o eski yargılayıcı sesi susturmalısınız. Onun yerine sizi destekleyen, her düştüğünüzde elini tutan dostça bir ses koymalısınız yerine. Çünkü eminim zihninizi bir savaş alanı olmaktan çıkarıp bir sığınak haline getirdiğinizde hayatınızdaki her şeyin de nasıl kendiliğinden değiştiğini göreceksiniz. Emin olabilirsiniz. Şimdi sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakacağım. Haksızlığa bir son verin acılar. Yıkmayın dünyamı, hayallerimi, kırmayın kalbimi, ümitlerimi. Ferdi Tayfur, acılar. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Biliyoruz ki geçmiş değiştirilmesi imkansız bir senaryodur. Ne kadar geriye dönüp bakarsak bakalım, ne kadar keşke dersek diyelim, oradaki tek bir kelimeyi bile değiştiremeyiz. Yaşananlar yaşandı, bitti ve bugünkü seni sen yapan şeyler onlardı. O yaşananlardı yani. Ama dediğimiz gibi o sayfalar kapandı artık. Yeni bir sayfa, yeni bir bomboş bir sayfa açma vakti. Yeni bir bölüme başlıyoruz. Yazar sizsiniz sonuçta. Şimdi sizleri Nejat Alp'le baş başa bırakmak istiyorum. Unutmak yalanmış, çok geç anladım. Bedenim bugün de, ben dün de kaldım diyecek. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Unuturum sandım, sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hemen bir mesaj paylaşayım. Sizlerle iyi yayınlar Selin abla. Sıradaki şarkı Kalbini Sevdiğime Gelsin demişler. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sibel Can sizlerle.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi sondan bir önceki şarkımızı dinleyeceğiz sizlerle hep beraber. Beni ağlatmaya yemin mi ettin Ayşemine sizlerle radyonuzda.

Programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin Dezgiler, programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfını azaltmak amacıyla tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlerin belirli şartlar altında özel reyonlarda satışına izin verdi. Yeni düzenlemeye göre son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı ise yasak olmaya devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli harita ve navigasyon uygulaması geliştiricilere destek vereceğini açıklamıştı. Bu kapsamda yerli navigasyonla ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Trafik radar kontrollerinin yerini bildirecek olan yerli navigasyon, "Yavaş git, ceza yersin, arkanda ambulans var" gibi uyarılarda bulunacak. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz ve Feyza Civele'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'la ilgili yeniden harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İtalya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Kanada, İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele görüntüleri sonrası İsrail büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı. İsrail ordusu geçtiğimiz pazartesi günü başladığı müdahalede filoda bulunan 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Görüntüler üzerine söz konusu ülkeler İsrail'den izahat istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre bayramın ilk 3 günü belediyeye ait mezbahalarda kurban kesimleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Etik Haftası etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Seçer, "Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini inşa ediyor ve tarihe not düşüyorsunuz" diyerek belediye personeline etik kurallar çerçevesinde vatandaşa hizmet çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Brăila Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, protokol kapsamında çevre, sürdürülebilirlik, kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak

0: projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 138 taşınmazla 25 araca el konuldu. Mersin genelinde yağışlı hava etkili oldu. Erdemli ve Anamur'da kuvvetli sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Sel suları nedeniyle bazı bahçeler zarar gördü. Mersin'i Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil edecek 3. takımın belli olacağı Anamur Belediyespor Akdeniz Belediyespor karşılaşması ambulansın maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi. Maç 23 Mayıs Cumartesi saat 16'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da yapılacak final maçının hakemlerini açıkladı. Maçı Halil Umut Meler yönetecek.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
14: Öz

0: Ay kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Babalar Restali başlıyor.
8: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyomuz Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndeyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin efsane seslerinden resitaller dinliyoruz. Normalde çok arabesk şarkılar dinliyoruz. Bayağı ağır ve damardan oluyor. Zaten akışın devamında yine öyle olacak ama bugün biraz türküvari diyebileceğimiz bir, gerçi türkü de diyebiliriz, bir şarkıyla başlamak istedim. Burhan Çaçan'la başlamak istedim bugün. Kulaklarınızın pası sinecek, bizi alıp böyle uzaklara, o karşıki dağların ardına götürecek dev bir ses var. Türk halk müziğinin ve fantezi müziğin erken kaybedilen, yeri dolmaz değerlerinden biri. Evet, sizleri şu karşıki dağda lambalar yanar diyecek, ailetme beni diyecek. Burhan Çaçan resteliyle sizleri baş başa bırakıyorum.

Harika bir şarkıyı geride bıraktık. Şimdi Babalar Resteli'nde mikrofonda bendeniz Zeynep, kulaklarınızda ise arabeskin. Fantezi müziğin o dertli, o sarsılmaz karelerinden biri var. Yine Burhan Çaçan'la devam ediyoruz. Sen benim alın yazım, sen benim kara sevdam. İnan bana tapardım Allah'ımdan korkmasam diyecek.

o büyük sevdayı böyle haykıracak usta. İhanetin uğrayamadığı, sadece saf ve sırılsıklam aşkın olduğu o zamanlara gidiyoruz. Gerçi öyle zamanlar belirli bir zaman diliminde yok yani. İnsanların kendisiyle ilgili bir şey bu bence. O yüzden o yıllara gidiyoruz demek de çok istemem. Burhan Çeçen'in unutulmaz yorumuyla alın yazım diyecek tüm sevenler ve sevenler.

şarkısıyla sizlerle radyonuz Mersin FM 104.6 frekansında. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından yine harika şarkılarla ben burada olacağım. Sizleri de bekliyorum.

0: resitali, resitali devam edecek, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev

0: yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, "Biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor." diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, "Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor." dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, "Bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, "Ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır." ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
11: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
12: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44 cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
10: Reklamların ardından Arif Susam Resitali ile devam ediyoruz. Sıra sıklam sevip de karşılığında zerre sevilmemek insana çok koyar ya. Kendini o vefasız sevdalarda kaybedenler, sevilmemenin o soğuk acısını tadanlar radyolarının başına. Şimdi Teverne'yi radyomuza taşıyan o dev isim Arif Susam, klavyenin başına geçecek ve Emi diyecek, Yıldız Tilbe'den duymaya alışık olduğumuz o güzel eser. Sen de sev ama sevilme Emi diyecek. Arif Susam sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Evet, bugün biraz daha ağır şarkılara girmeden önce biraz daha neşeli ama sitemkar bir şarkıyla devam ediyoruz. Arif Susam, affetmem, hadi kov beni yüreğinden diyecek. Evet, af şarkılarına geçiyoruz ama biraz yumuşak bir başlangıç yapalım dedim. Taverna müziğin kralı Arif Susam, affetmem şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınızda olacak.

0: Mesut Ali.
1: Babalar Resteli'nde Ferdi Özben Resteli'ne devam ediyoruz. Söz yok anlatmaya diyecek Ferdi Özben. Evet, şimdi tüm özledikleriniz, tüm sevdikleriniz için çok güzel bir şarkıyla sizlerleyiz. Fırtına olup esmiş, gel gör ki durulmuşum, ben bir ömür harcamışım, seni öyle bulmuşum. Evet, bazen hayatta çok zorluklar çekiyoruz ama işte o kişiyi bulduğumuzda tüm yükler omuzlarımızdan sanki alınıyor. Onunla birlikte daha güzel bir hayata sanki yelken açıyoruz. O yüzden Ferdi Özbeğen'den Söz Yok Anlatmaya Seni şarkısı Mersin Efendim 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde sizlerle.

Evet, sevgi gerçekten insanın ayaklarını yerden kestirir. Bazen hayatının tüm ağır yüklerini unutturur ama işte bir kez kırıldı mı kalpte, affetmem asla seni dedirtir. Ferdi Özbeğen, affetmem asla seni diyecek. Ne olursa olsun affedemeyenlere gelsin.

0: Dağlar Resitali.
1: Hala hislerimde, hala özlemimdesin. Sen acı, sen...
2: Evet, Babalar Resitali'nde Emrah Resitali ile devam ediyoruz. Evet, affetmek çok zor iş. Bazen gerçekten kalp ne kadar severse sevsin affedemiyor karşısındakine. Öyle bir kırılıyor ki. Ama işte affetmekle unutmak ayrı şeyler. Özlüyorsunuz, seviyorsunuz hala ama kalbiniz affedemiyor. Ama yine de unutamıyorsunuz da. Çok garip ve zıtlıklarla dolu bir şey zaten aşk, değil mi? Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum diyecek Emrah. Bir de dostların hani ya boş ver dediği şeylere de inat gibi, boş vermek kolay olsa kendimi zaten avuturdum. Ben sizden bir avutma beklemiyorum diyecek. Emrah Unutabilsem şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses olacak. Ardından da Sen Affetsen Ben Affetmem diyecek Berge'nin o affetmem deyişiyle birlikte. Bu güzel resital sizlerle birlikte radyolarınıza ses olacak. Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde sizlerle Emrah Resitali. Hala özlemimdesin.

sensin, sen acı, sen tatlı, günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan.

0: Ben bir şarkı daha sağır diye az önce bu şarkıyı da anons etmiştim ama maalesef ki programımıza bir şarkı daha sığmıyormuş bu şarkıyla. Veda ediyormuşuz o yüzden. Arabesk severlerin en sevdiği radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndeydiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Arabesk'in efsane resitallerini, efsane seslerinden dinliyoruz. Son şarkımız da Emrah'tan gelecek. Ben affetsem, ay, sen affetsem ben affetmem diyecek. Kafa gitti iyice. Evet. Yayındayken konuşmayı sanırım unutuyorum. Yani Selin'i merak ediyorum. 3 saat boyunca acaba nasıl konuşuyor? Neyse yayından sonra sorayım bakayım.
1: Tanrım kötü kullarımı, sen affetsen ben affetmem.
0: Evet, Emrah bayağı güzel bir şekilde girdi şarkıya ama ben sizlere daha veda edemedim. Tekrar görüşene dek her gün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz dedik. Evet, yarın tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel Emrah şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Evet, yarın saat 16'yı gösterdiğinde burada buluşalım. Bir de bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Mersin.fm sosyal medya hesabımızdan da, Instagram hesabımızdan da bizleri takip edebilir. En güzel şarkıları oradan da bizlerle birlikte dinleyebilirsiniz.

0: Dağlar ve stadyum sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz

0: Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

ne vefasız, ne insansız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

İstinaf Mahkemesi mesai saatleri dışında çalışanlara gönderilen mesaj, e-posta ve aramaların iş emri niteliğinde olabileceğine hükmetti. Bu tür dijital iletişimlerin çalışma süresi kapsamında değerlendirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi. Karar haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının dışında yapılan dijital iş taleplerinin de yasal olarak fazla mesai sayılabileceğini gündeme taşıdı. Türkiye'de doğurganlık hızı geriliyor. TÜİK 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Toplam doğurganlık hızı düşüş eğilimine girerek 2025'te 1,5

0: 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. ABD Adalet Bakanlığı eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan suçlayan iddianameyi duyurdu. Tam da bu iddianın ardından ABD Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin Karayiplere konuşlandırıldığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde hayata geçirilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı vatandaşların kullanımına açıldı. Toplam 3584 metrekare proje alanına sahip meydanda 1680 metrekare yürüyüş yoluyla 1903 metrekare yeşil alan yer alıyor. MTSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yangınlara hızlı ve etkin müdahale konusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı. Silifke'de kayıp olarak aranan 20 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde arkadaşlarının fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri belirtildi. Tarsus'ta bir yolcu otobüsü alev alev yandı. İlk belirlemelere göre motor kısmından çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları hızlıca tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 13 ilde TOKİ internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların 9.041.849 liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi.

0: Aşçısı Toroslar'da Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Su hayattır. Su Hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
14: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
15: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
16: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde,

0: sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Damarsa damar, işte o kadar.

hep düşünürüm, hep aklıma gelirsin. Ah bacım, biz niye ayrılmıştık? Sen bir elde, ben başka bir elde. Sana vuran eller kırılsın bacım. Of bacım, bilsen nasıl özledim. Sen de beni özlediğinde pencerenden yukarıya bak. O yıldızlardan birinde beni görüp hissedeceksin. Gelini hatırlıyorum. Beyaz bulutların üstündeki gökyüzü gibi tertemizdi.

0: gözyaşların bizim hala yağmurumuzdur. Annemin o ağlamasını da hiç unutamıyorum. Yüreğimiz gibi koptun, gittin içimizden. Bir kardeş olarak da sana yetemedim. Hep bir şeyler, hep sen eksik kaldın. Şimdi anladım ki sen benim öbür yarımsın, kanımsın. Sen sakın ola ha, ağlama bacım. Benim bacıma ağlamak yakışmaz. Bacım ağlar, sen çok bana ağlar. Bu dünyanın canı cehenneme. Elinde oyuncak ol, gittik. Birbirimizi unuttuk. Sevgiler bitiyor bacım, yalan oluyor. Bir gün o yastıklar soğuyor, yılan oluyor. Ve en sonunda olanlar yine bize oluyor. Eller bizi biz gibi bilmiyor. Hani biz çok mutlu olacaktık. Ne oldu bacım? Gel mutlu olalım bacım. Anamız bizi güzel günler için doğurmadı. Mutluluk bizim elimizde bir çiçek demeti gibi. Bari biz onu birbirimizden esirgemeyelim. Şimdi çok daha iyi görüyorum, biliyorum bacım. Evet bu işte. Sen yücesin, sen güzelsin, sen bensin, sen emanetsin, sen başındasın, sen en yakınındaki kazansın, sen bacımsın.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı, başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtı.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek

0: ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu tantuni biftek

0: tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
13: Damardan kalbe.

0: dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programına şu dakika itibariyle başlıyoruz sevgili dostlar. Hoş geldiniz radyonuzun başına. Öncelikle herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Yine listemiz bomba gibi var ya, birbirinden güzel şarkılar sizlerle olacak 2 saat boyunca. Özene bezene seçtim şarkıları. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Bu güzel şarkımız Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine sevgili Samet Yaşar'a armağan edelim. Değerli işletmecisi selamlar olsun buradan kendilerine. İşte mükemmel bir şarkı gelecek. Seyfi Doğanay, Nankör Kedi radyonuzda sizlerle olacak. Şu dakika itibariyle 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dostlar. Program saat öncesinde gelen mesajları biliyorsunuz otomatik sistem siliyor. Gönderdiyseniz tekrardan ilet yapabilirsiniz şu dakika itibariyle. Haydi bakalım Seyfi Doğanay'la startımızı verelim. Sonrasında burada olacağız. Bakın hiçbir yerden ayrılmayın. Dediğim gibi liste harika.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Baba büyüksün.
5: Eyvallah. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
6: Mersin FM 104.7.

0: Arabeskin Atay'la Mara Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Mersin FM 104.6.

0: Vallahi şarkıya eşlik edin dedim ama.
1: Bana neler etmedin, ağzımı bile açmadım. O günlere, iyi niyetlere lanet olsun ki ben böyle adamım.
0: Evet ama dedim ama şimdi şarkının son sözünde şiir olduğu için durakladım orada. Vallahi şarkı dediğim gibi eşlik etmek istedim ama maalesef İbrahim Tatlıses yorumuyla aklımızda kaldığı için bu şarkı sözleri tutturamadım maalesef. Seyfi Doğanay'ın da bu şarkıyı söylediğini biliyordum zaten, çalmak istedim ama dediğim gibi aklımda kalan İbrahim Tatlıses yorumundan kalan sözler. Neyse geçtik bu güzel şarkımızı, startımızı bir güzel Seyfi Doğanay'la yaptık. Nankör Kedi Radyonuzda sizlerle buluşur sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve sırayı ben Deniz alacak. Çok severim ben Deniz'i. Kapında günlerim radyonuzda sizlerle olacak. Biliyorsunuz Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt arkadaşlar. Hala gitmeyenleriniz varsa mutlaka gidin. Atayurt kavşağından U dönüşü yapıyorsunuz. Petrol'ün hemen yanında. Mersin ve Erdemli istikametinden gelecek olan dinleyicilerimiz de Susanoğlu'nun. Geçiyorsunuz Susanoğlu'nu, hemen Susanoğlu'nu geçtikten sonra Atatürk tabelasını zaten görürsünüz. Işıklara geleceksiniz, geçtikten sonra petrol var, petrolün hemen yanında o eşsiz lezzeti kavuşacaksınız. Zaten tabelasını görürsünüz, kocaman bir tabelası var yolun sağında. Cağ kebabınızı yiyin mutlaka mutlaka. Cağ kebabınızı yedikten sonra üstüne de Erzurum'un kadayıf dolmasını yemeyi unutmayın. Katkılarından dolayı Erzurum'un cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili Samet Eşer'e buradan selamlar olsun. Bu güzel şarkı sizlere ve ekibinize armağan olsun. Yeah.

0: Haydi bakalım mesajları paylaşmaya başlayalım. Maşallah var ya. 50 tane mesaj alması. Şu dakika itibariyle 50 tane mesaj gelmiş şu anda. Ha şunu da hatırlatayım. Bir mesaj atıyorsunuz, ikinci atmayın çünkü yoğun mesajlarımız var. Hak geçmesin arkadaşlar. Kimsenin hakkına girmeyin. Merhaba yayınlar, ben Mersin'den Sevilay Ekinci. Aslan sevdiğim Halim için gelsin sıradaki en güzel, en anlamlı şarkılar. Canımdan çok sevdiğim yarime seslenmek istiyorum. Dağı da kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur canımın içi. O zamana kadar kokun hasret de burnumda tutacak. Bir gün seni görmeyi değil, almaya geleceğim inşallah. Seni seviyorum demiş. Hadi bakalım inşallah. Sema'dan, Sema'ya biricik kızından çok çok selamlar. Ömrüm anneme diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ben Poyraz babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Hasan ve kardeşim Mert Alıç, Behzat Demir Yılmaz, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Ataklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Tetteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Gelsin bakalım. Ben Hasan Lina Özdemir. Sıradaki şarkılar Kral Babam, Eren Özdemir Bey, teyzelerim Fatma Nur, Kızıl Çağla Dağlı, Kızıl Çağla Dağlı, Melek Elma, Özgül Bayar, Biricik Nenem, Aysel Aracı, Sabahat Avan ve Sabahat'ten değerlisi Burak Çetinkaya gelsin demişler. Şarkıyı bilen var mı? Mutlaka vardır. 90'ların çok sevilen bir şarkısı. Kapında günlerin bendeniz yorumuyla radyonuzda sizlerle olacak. Bir mesaj daha paylaşmak istiyorum. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam iyi günler. Ben şimdi bak ismini kısaltmasın. Lakap Rumuz, kısaltma kabul etmiyoruz arkadaşlar. Muhtemelen yeni dinliyorsunuz. O kısmı atlayacağım. Değerli abim Enes, belki omuzumda binlerce yük var ama her karanlığın ardında bir güneş doğar. Sen bitti dediğin anda Allah elinden tutar, umudunu kaybetme. Canım abim Enes Işıklı, sıradaki şarkı sana armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Bakın isimleri kısaltmayın. Lakap takmayın, rumuz takmayın arkadaşlar. Bunlar bizim koyduğumuz kurallar değil. Bizimle bir bağlı olduğumuz kurul var ve bunları okuyamıyoruz yani. Türkçe'yi, Türkçe karakterleri bozmamamız gerekiyor. Haberiniz olsun. Yazmamanız gereken bazı kelimeler var. Bunları zaten biliyorsunuz. Bilenler biliyor. Hani bilmeyenleri de hatırlatalım. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere yönlendirmeye devam ediyorsunuz. Ben Deniz'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Kapımda günlerin radyonuzda sizlerle.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.

0: Ata selam, damara devam.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

Vallahi var ya, bu kadını çok seviyorum ben. Ben de yüreği çok ayrıdır yani. Gerçekten yeri çok ayrıdır. Ben Deniz Yorumu, Kapında Günlerim. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katları ile birlikteliğimiz devam ediyor. Sırayı Gürkan alacak. Biliyorsunuz geçenlerde çalmıştım. Söz verdim şarkısını çalmıştım. O şarkı biliyorsunuz, hatırlarsanız çok tutmuştu. Sonrasında da ikinci albümde de Söz Verdin isimli şarkısına yer vermişti. Yine mükemmel şarkılardan bir tanesi radyonuzda sizlerle buluşacak. Öncelikle bakalım mesajlara. Selam, iyi günler, iyi akşamlar. Ben Özgül Bayar. En güzel şarkılar en değerli arkadaşlarım Fatma Nurşağlı, Seboş, Gamze'ye gelsin. Aselim'e ve anasına armağan olsun. Refika Sultan'ıma ve de sen değerli Fırat abime gelsin demiş. Eyvallah kardeşim, benden de sana ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Selamlar olsun sizlere. Bu sözümde bu yayını bizim için dinleyicilere gelsin. Yangın görseler akılları gidecek, sorsak hepsi ateş demiş. Artık anlayana. İyi yayınlar, ben Mutluhan Esra Ecir. Sıradaki parça işim Salih Ecir için gelsin demiş dinleyicimiz. Selam, iyi yayınlar, ben Seba Talan. Sıradaki şarkılar benim için özel ve kıymetli olan Burak Çetinkaya gelsin. Hayat birinin tüm kalbiyle senin yanında olduğunu bildiğimde güzelleşiyor demiş dinleyicimiz mesajında. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Fırat abi, bu güzel yayında sesiniz olduğun için size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim vallahi. Ben Karaman'dan Bari Topbay. Silifke'de bulunan çok değerli dayım Mehmet Kurnaz. Babaların babası Mert, Kasapçı Hasan kardeşim, Seyhan Acar, Son Erten, Muhammed Gültekin, Engin Karahasan, Tolga Tekin ve tüm dostlara gelsin demişler. Karaman'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Normalde Karaman il sırrına kadar yayınımız çekiyordu ama işte biliyorsunuz geçen yıldırım mı düştü artık, ne olduysa patlamış ortalık. Sessizim, sensizim. Dün gittik baktık, ortalık kıyamet kopuyor vallahi. Söz vermiş. Şu anda yayınımız var, biliyorsunuz yayınımız var ama hasretinden. Sadece Susanoğlu ve Taşucu arasında ve Silifke. Erdem'le Mut Günler hiçbir yer dinleyemiyor artık. Neyse, inşallah Allah'ın izniyle yaptıracağız cihazımızı. Tekrardan uzak yerlere kadar yayınımız ulaşacak herkese. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime Armağan Olsun. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Sensiz yapamıyorum gülüm. Elbet bir bugünlerde geçecek. Elbet bir gün yanımda olacaksın. Unutma, sen bana aşıksın. Ben de seni çok seviyorum. Sensiz yapamıyorum gülüm. Allah'a emanet ol Engin Üveyik diyerek mesajını sonlandırmış. Eşimden canından çok sevdiği Emrah Gezgin'e gelsin. İstediğim zaman elini tutamıyorum ama aklımın içinde hiç bırakmışlığım yok. Her şeyim kilometreler.

0: Binlerce öteden duyduğum hasreti sana anlatamam. Gözlerine bakıp sarılmam lazım. Seni çok seviyorum, çok özledim. Kalbimin sahibi demiş sevgili kardeşimiz. Anla be aşkım, sensin güzelliğine bak. Vallahi şarkının bombası geliyor arkadaşlar. Söz verdin. Bakın söz verdim değil. İlk versiyonunda söz verdimdi. Şimdi ikinci versiyonu söz verdin. Radyonuzda sizlerle olacak. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şarkı sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz efendim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Baba, büyüksün.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
5: Mersin FM 104.6.

0: Fırat yayında.
1: Çaresizlik ne demek? Biliyor musun? Her gece sarılıp yastığa ağlamak, yalvarmak, haykırmak Allah'a. Al canımı diye. Söz vermiştim, biliyorum. Hasretinden ölüyorum.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
14: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla, İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
15: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
16: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
17: Cumartesi pazar açık olan
15: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
17: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
18: Su hayattır. Su hastanesi.
19: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
18: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
13: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
15: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0541.

0: 0509 473 2223, Koca Vilayet Yolu, Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
6: Fırat'la Damardan Kalbe.
7: Vallahi bugün kabul günümüz herhalde arkadaşlar. Program başlarken demiştim ya size 50 küsür mesaj var diye. O kadar okudum, yarım saattir mesaj okudum. Okuduklarımı sildim. Hala 51 küsür tane mesaj var vallahi. Yani şunu tekrardan hatırlatayım, hani gönderdiyseniz aynı isimleri farklı numaradan da olsa göndermeyin arkadaşlar. Bakın, siz nasıl sevdiklerinize mesaj göndermek, ulaşmak istiyorsanız aynı şekilde başka bir dinleyicimiz de ulaşmak istiyor. Onun hakkını yemiş oluyorsunuz. Buradan tekrardan hatırlatayım. Aynı isimler dönmesin. Sonra falanca FM, filanca FM olmasın burası. O yüzden bir tane mesaj gönderin. Aynı isimleri döndürüp döndürüp başka numaralardan da atmayın. Rica ediyorum. Neyse, reklamları dinledik. İlk yarım saatimizi geride bıraktık. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla güzel bir Zerrin Özer yorumu sizlerle olacak. Çok severim bu şarkıyı ya. Gerçekten mükemmel bir şarkı.
8: Hiç mi hiç bilemedin, hiç mi hiç anlamadın?
7: İyi akşamlar Fırat abi, ben Emrah Gezgin. Sıradaki bütün şarkılar dostlarıma gelsin. Gerçek bir dost senin düşüşünü engellemeye hazır olan kişidir. İyi bir dost bir bin akrabadan bedeldir demiş. Çok doğru söz, çok doğru söz gerçekten. Yani 100 tane akraba, bir tane adam akıllı dosta bedel. Hepsini atın gitsin çöpe. Akrabaları atın çöpe gitsin. Doğan Demir Yılmaz, Kürşat Öz, Mazhar Kör, Fuat Suat, Mustafa Alpaltun, Aydın Ocakçı Bayram Öztürk'e gelsin demişler. Gelsin bakalım bu güzel sıradaki şarkımız. Ben İshak Alpaltun, sıradaki en güzel şarkılar asıl ve kral amcalarım Mustafa Alpaltun, Baba Kartal, İsmail II, Lokman Yeşil için gelsin iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar canım oğlum Kerem'e, seni sevdikçe sevesim, öptükçe öpesim, kokladıkça içime çekesim geliyor. Seni bir an yanımdan ayırmadan her an göresim geliyor, seni çok özledim oğlum. Sıradaki parça oğlum Kerem Kaşır'a, arkadaşları Muharrem Çoban ve Suat Fuat kardeşlere gelsin teşekkürler demişler. Ben Mustafa Alpaltun, sıradaki en güzel aşk şarkıları en değerlimiz Deniz Giray'a ve asıl kardeşim Doğan Demir Yılmaz'a ve Çağla Nur'a gelsin iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, biricik oğlum Melihan Çelik, seni çok özledim, çok seviyorum. Ay Güneş'ten sen hepsinden yakışıklısın canım oğlum demiş. Allah kavuştursun diyelim. Fırat abi, ben Hasan Kör, sıradaki tüm şarkılar değerli Aslan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt ve biricik Aslan abim Mazhar Kör'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Yayınlar, ben Perihan Üşenmez, sıradaki parçalar canım abilerim Erol Üşenmez, Bedirhan İbirli için gelsin, sizleri seviyorum canım abilerim, az kaldı en kısa zamanda görüşmek dileğiyle demiş.

0: Sevgili kardeşimiz, ben Cesur Çetinkaya, sıradaki şarkı abim Erol Üşenmez ve Ömür Kara, Bediran İbili, Sefa Çetin, Can Çakı'ya armağan olsun demişler. Tam da söylemek istedim bu arkadaşlar. Arka arkaya da gelince hiç hoş olmuyor gerçekten. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Zerrin Özer, Sevildiğiniz Sen Bil, radyonuzda sizlerle.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
1: Mersin efendim.

0: Arabesk'in Atar Damarı Fırat yayında. Harbidene göre değil, harbiden arabesk.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
0: Baba, büyüksün.
2: Mersin FM 104.6.

0: Valla gerçekten bu şarkıyı ben çok seviyorum. Sosyal medyadan takip edenler bilirler zaten. Geçen aylarda hani bu yapay zeka fotoğrafları hareketlendiriyor ya. Peder Bey ve annemle damda çekilmiş bir fotoğraf var. Böyle daha bebeğim, kucaklarındayım. O şarkıyı hareketlendirmiştik ve bu şarkıyı da paylaşmıştım. Sosyal medyadan takip edenler bilirler zaten. Instagram @radyocufırat. Radyocu Fırat diye yazarsanız çıkar arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Evet, Osmaniye Mahallesi'nde, Mersin Osmaniye Mahallesi Moda Apartmanı damında çekilmiş bir fotoğraf. Bu güzel şarkıyla paylaşmıştım. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimize. Güzel bir Metin Şertürk yorumu gelecek. Bakalım mesajlarımıza. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Muran Toklucu. Sedek şarkı Aslan parçam. Evimin neşesi Kadir Çelik'e gelsin. Annen gözü yaşlı, yolunu gözlüyorum. Kuzum sen her şeyden, seni her şeyden çok seviyorum. Deli fırtınam diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Mazhar Kör. Sedek şarkılar. Dostlarım Ali İbrahim Kartal, Şeyda Tosun, Alparslan Güven, Ferdi Ersoy, Ramazan Çevik, Çağatay Topal, Mustafa Seyir, Kayhan Şenhandı ve Veli Şahin'e Ali İhsan Solak, Semil Gence armağan olsun demişler. Ben Nuri Esersu'daki şarkı arkadaşlarım ve aileme armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Yeniler Fırat Bey sıradaki parça İsmet Fırat'tan Onur Budak, Erol Sabuncu, Oğuzhan Kilişi, Murat Selvi ve Mustafa Sarı'ya gelsin. Teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Sıradaki parça sevdiğinden Ahmet Takan ve abilerim Muzaffer Kartal, Bediran Kayhan, Habib Aydoğdu için gelsin demiş dinleyicimiz. Hayallerim onunlaydı, dilimden düşmez son noktaydı. Sevgimdeki son noktaydı, gitmiş olamaz. Metin Şentürk yorumu radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Mersin FM
2: 104.6.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

Fırat yayında. Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.

0: Kabus,
1: kabus görmüş olayım, uyandırın kurtulayım. Metin Şentürk'ün güzel bir şarkısı radyonuzda sizlerle buluşun sevgili dostlar. Valla devam ediyoruz. Yine güzel bir şarkı daha radyonuzda sizlerle olacak. Merhabalar, ben Mersin Mutluhan Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve onun saygıdeğer dostları olan Ali Taş, Oktay Demirezen, Emrah Eskioğlu, Tuğra Çalışkan, Yasin Şahin, Mert Alış, Velihan Çelik, Eyüp Okay, Sefa Çetin, Ahmet Akan ve Rafet Kedi'ye sadık tüm şarkılar armağan olsun demişler. Selamlara iner sadık şarkılar. Eski İzmirli Bayram Öztürk'ten Doğan Demir Yılmaz, Kürşat Öz, Mustafa Alpatun, Yusuf Kaya, İsmail Kemuçun, Emrah Gezgin, Musa Askay, Mahmut'tan Efecan, Cumhur Ocakçı ve Adanalı'ya gelsin İzmir'den sevgiler demişler. İzmir'e selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Sevgi dolu. İşi düşenin dostu olduk, düşen düştüğünü inkar etti. Burak Çetinkaya'dan Erol Üşenmez için sadık şarkı gelsin demişler. Selam, yayınlar olsun Fırat Bey demiş. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun. Enes'im her şeyim, sesini duymadan yapamadığım adam. Ellerini tutmadan yapamadığım, kurban olduğum insan. Seni çok seviyorum, iyi ki tanışmışım seni. İyi ki Rabbim seni benim karşıma çıkarmış. İyi ki hayatımdasın sevdiğim, iyi ki benimlesin ömrüm. Kalbimin tek sahibi, kalbimin en güzel yerinde duran adam. Oradan hiç gitme, olur mu inşallah. Sıradaki şarkılar eşim Enes Işıklı için armağan olsun ve sana gelsin abi demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sana ve sevgili eşine armağan olsun. İyi akşamları yayınlar. Ben Alanya'dan Mehtap Köroğlu. Çok değerli kıymetli oğlum Erol Üşenmez ve çok sevdiği kardeşi benim de can oğlum Cihan Çakıcı'ya gelsin. Tüm güzel şarkılar size de armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Alanya'ya da selamlarımızı gönderelim. Senden kalan tek anı bu. Fatih Erkoç. Radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Sonrasında da son bir şarkı çalıp sonrasında arkasında da reklamlara gideceğiz. Haberiniz olsun.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
1: Fırat yayında.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

Senden kalan tek anı bu. Fatih Erkoç, radyonuzda sizlerle. Normalde bu şarkı sonrasında reklamlara gitmemiz gerekiyor ama az önce dedik ya, bir şarkı daha çalacağım diye. Şöyle 2-3 dakika firmalarımızdan müsaade isteyeceğiz artık. Güzel bir Haktan yorumu radyonuzda sizlerle olacak. Bir iki mesaj paylaşacağım. İyi yayınlar canım eşim kalbimin doğan güneşi. Gülüşlerimin en güzel sebebi seni çok seviyorum canım kocam. Sıradaki parça canım eşim Mustafa Yeşil Yaprağı armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar ben Damla ve Hatice. Canım babam seni çok özledik çabuk gel babacım seni çok seviyoruz. Sıradaki şarkı canım babam Mustafa Yeşil Yaprağı armağan olsun demiş sevgili kardeşlerimiz. Haktan'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Güzel bir Orhan Baba şarkısı Haktan yorumuyla dinleyeceğiz. Gitti de gitti radyomuzda sizlerle olacak. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında birliklerimiz devam edecek. İlk saatimizi geride bırakmış olacağız bu güzel şarkıyla. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz sevgili dostlar.

0: meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin, 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30.00.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme,

0: ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

0: Onları dinledik. İlk saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Sırayı İbrahim Tatlıses. Namı değer imparator yorumu alacak. Biliyorsunuz Kayhan şarkısı Odalarda Işıksızım imparator yorumundan dinleyeceğiz. Tabii ki ne zaman az sonra mesajları paylaşalım. Şimdi bir mesajımız var. Evet, okumuştuk bu mesajı. İyi akşamlar, benim mesajım okunmadı demiş. Cevabını verdim, okundu. İkinci kez okumayacağım diye yazdım. Gerçekten duymadım, şu ana kadar da dinliyorum demiş. Vallahi ben okudum şimdi. Yalan yok. Yani okudum mesajı bilmeyeceğim mi? O yüzden kusura bakmayın, siliyorum mesajınızı. İkinci kez okuyamayacağım. Sıradaki şarkı İsmail Aker'den Canım Kardeşim Onur Buda Armağan Olsun demiş dinleyicimiz. Selam yayınlar, ben Sebahat Avan. Sıradaki şarkılar benim için değerli olan Özdemir ailesine ve değerli ve kıymetli Burak Çetinkaya armağan olsun demişler. Merhaba, iyi akşamlar dilerim. Silifke'de bulunan oğlum Seyhan Acar'a sıradaki şarkı gelsin baba, her zaman arkanda oğlum, seni çok seviyoruz demişler. Ben İrem Alpaltun, sıradaki en güzel aşk şarkıları amcam Mustafa Alpaltun ve yarın doğum günü olan yengem Deniz Gire'ye şimdiden doğum günün kutlu olsun, yayınlar demişler, teşekkür ediyoruz. Biz de kutlayalım o zaman şimdiden doğum gününüzü. Selamun aleyküm demişler, aleyküm selam, yayınlar, ben Nalahattin. Sıradaki en güzel şarkılar Hasan Yenerim Suat ve Fuat Teker için gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Manavgat'tan Umut Muzaffer Topuz. Sıradaki parçayı çok değer verdiğim kardeşim can dostum Erol Üşenmez Bey, Can Çakı, Burak Çetinkaya, Bediran İbili armağan olsun, yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz, selamlar Manavgat'a. Perişan günlerim dar, anlamazsın yar. Güzel bir imparator yorumu radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. 0553-714-9496'dan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine armağan edelim bu güzel şarkımızı. Sevgili Samet Yaşar Bey'e buradan selamlar olsun. Güzel şarkı sizlere geliyor.
1: Selam, damara devam, damarsa damar.

0: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
1: Fırat yayında.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.

0: enerji. İmparator yorumu radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Odalarda ışıksızım. Müslüm Babacılar hazır mı? Duydunuz dilin sesini. Vallahi Müslüm Baba gelecek az sonra. Selam Fırat Söyledeki Şarkı Bediran İbili'den arkadaşları Sefa Çetin, Burak Çetin, Kaya, Cihan Çakı, Eren Öztürk, Erol Üşenmez için gelsin demişler. Gelsin bakalım. Ben Çağlanur, bu gece çalan aşk şarkıları Doğan Demir Yılmaz'a gelsin demiş. Sevgili dinleyicimiz Sadık Şarkı Silifke'de olan eşim Kaşın Deniz Demir için çalarsınızsınız. Onu çok seviyoruz demişler. Çalalım bakalım. İyi yayınlar, ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı sevgili babam Kadir Çelik'e gelsin. Babalar çocuklarına hayat vermek için kendi ömürlerini tüketen sessiz kahramanlardır. Saçlarına düşen aklar evlatlarına adanmış bir ömrün şeref madalyasıdır. Sen benim sessiz kahramanımsın. Seni çok seviyorum babacım demiş sevgili kardeşimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Ben Acun Kartal. Sıradaki parça Durasan Say, Fikir Kayhan, Şavkı Erozan, Habib Aydoğdu, Murat Ateş, Murat Ersin, Barış ve Sana Armağan Olsun demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sizlere ve tüm sevdiklerinize gelsin bu güzel şarkı. İyi akşamlar Fatih abi, Doruk Çınar'dan Veli Ançeli'ye seni çok seviyoruz mesajıyla. İyi ki varsın Sıradaki şarkı Armağan Olsun demişler. Yener kolay gelsin. Ben Aleyna ve kızı Masal demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözde uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin sevdiğim sıradaki güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez'e gelsin demiş.
1: Mahşer günlerin yaradana hangi yüzle dönerim.
0: Sevdikçe sayende günahkar oldum diyecek baba. Haydi bakalım.
1: Senin

0: veriyoruz. Kolonlara coşkuları sevgili dostlar. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.

olmasa giderdiğimiz söyler miydi? Müslüm babamız dedik ve Müslüm babayla radyonuza sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Günahkar oldum, radyonuzda sizlerleydi.

0: Cahit Babuşağı kaslarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Bu güzel şarkımızda çalışanlarını ve müşterilerini armağan etmiş olduk. Kader'le birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Benim sözümde, gözümde, sende asıl sen söyle. Kime karıştırdın bakışlarını böyle? Ben Bediran İbil, sıradaki şarkılar dostlarım Sefa Çetin, Murat Çetin, Kayır Alüşenmez, Eren Özdemir, Can Çakı, Çağrı Yusuf Işık, Nuri Eser'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkılar Aslan Eşim, Can Yoldaşım, Kadir Çelik'e gelsin. Dünyada sevmekten daha güzel bir şey varsa o da severken sevilmektir. Kıymet bilene gönül de verilir, ömür de, gönül de, ömründen de. Sana feda olsun canımın içi, seni her şeyden çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Ben Fatma Akdeniz, işte yazmamanız gereken kelimeler var arkadaşlar burada. Bu kısmı atlayacağız. Hani uyarsınlar sizi ki yazmayın bir daha. Eşim Emre Akdeniz için Yar Yüreğin Demir'den mi şarkısını çalar mısınız demiş. Bir de şarkı da istemiyorsunuz. Onu çok seviyorum, ömür boyu da sevmeye devam edeceğim demiş dinleyicimiz. Neyse artık sizi uyarırlar artık. Bundan sonra uyarsınız kurallara. Evet, bir mesajımız var ama ben bunu okumak istiyorum. Biz söyledikten sonra atlamam gerektiğini düşündüğüm için tekrar attım. Amacım kimsenin aklına girmek değil, kusura bakmayın lütfen demiş dinleyicimiz ama ben bu mesajı okuyacağım. İyi günler, ben Umay, canım eşim Burak Öztürk'ü çok seviyorum. Ve çok özlediğimi, her zaman onun yanında olduğumu ve kalbimde daima yanımda hissettiğini söyler misiniz demiş sevgili dinleyicimiz. Ben bu mesajı ilk defa okuyorum sanki. Şimdi şöyle bir şey var. Mesajı göndermişsiniz. Güzel. Sonrasında bir daha aynısını yazmışsınız. Sizin mesaj ne oldu? Sonlara doğru gitti. 3-5 dakika geçmiş, bir daha göndermişsiniz. Yine sonlara gitti mesaj. İlk defa okunuyor bu mesaj. Hatırlatayım yani. İyi ki de okumuşum var ya, es geçmemişim var ya. Dinleyicimizin mesajına bakıp es geçsek okunmamış olacak. Yani hak geçmesin kimseye arkadaşlar. Mesaj atıyorsanız ardına nokta bile yazmayın ki mesajınız sonlara gitmesin. Defalarca hatırlatıyorum. Bir mesaj daha paylaşacağız. Fırat abi iyi akşamlar, ben Çetin Bakar. Sıradaki parçayı Şevki Şafak, Eruzan, Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı kardeşlerime gelsin. Her şey gönlünüzce olsun kardeşlerim. Dostluğumuz daim olsun demiş. Sevgili Çetin kardeşimize de selamlar olsun. Tüm dostlarına bu güzel şarkı gelsin. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Az sonra bu şarkı sonrasında programımızın son reklam kuşağını dinleyeceğiz. Reklamlar sonrasında da son yarım saatimize girmiş bulunacağız arkadaşlar. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324-714-0006 0532-435-3538 Mersin FM 104.6

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: 544-46-02 542-44-06-02.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, kerebiçte bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
12: Fırat'la
13: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Son 25 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Artık mesaj almayacağız. Listem dolu. Şöyle bakıyorum, en son gelen mesajın saatini hemen not alacağız. Kafamıza yazacağız. Bundan sonra gelen mesajları okumayacağım. Bilginiz olsun. Yetiştirmemiz lazım çünkü. Son dediğim gibi 25 dakika var ve 4 tane şarkı ya çalacağım ya da çalamayacağım. Bunlar arasında da mesajları yetiştirmemiz gerekiyor. Abim iyi akşamlar, ben Mert Bakar, sıradaki şarkılar. Babam Çetin Bakar'a ve abilerim Şarkı, Şafak, Eruzan, Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı abilerime gelsin. Son kalan kısmı atlayacağım. Güzel sözleriniz var biliyorum mesajlarınızı ama

0: maalesef yetiştirmek adına hızlı hızlı okuyup geçmemiz gerekiyor. Merhaba Fırat kardeşim, bu parça Cenem oğlum Melihan Şeri'ye gelsin demişler. Yine güzel bir söz vardı ama atlamak zorundayım. Üzerinde dikenli teller sarsak birbirimizi kanar mı? Eller üzerimizde dikenli teller sarsak birbirimizi kanar mı eller? Burak Çetinkaya'dan Sabahati armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selam, iyi akşamlar, ben Kuvvet Kurt. Sıradaki tüm güzel anlamlı şarkılar kızım Çağlanur'a gelsin. Anneciğim seni çok seviyorum demiş. Geri kalanını atlamak zorundayım. Sıradaki şarkı Bayram Çelik'ten çok sevdiği dayısı Adem Kurt'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki tüm güzel şarkıları canım eşime armağan ediyorum. Her anım sana varır, her saniyem seninle çarpar. Bir neden bulsa aşkına dağlar, onlar da nedensiz ayağa kalkar demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkı eşim Murat Ersin Barış'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Devamı var ama atlamak zorundayım sevgili kardeşim, kusura bakma. İbrahim Erkal'la sizleri baş başa bırakalım hemen. Mesajları yetiştirmemiz lazım. Mesaj göndermiyorsunuz artık. Bu kalanları okuyacağız. Bu güzel şarkımız Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine armağan edelim. Selamlar olsun.
1: Mersin FM 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
4: Baba, büyüksün.
5: Eyvallah.

0: Allah'a mükemmel bir şarkı. Rahmetli yorumundan dinledik İbrahim Erkal. Güllere de küstüm radyonuzda sizlerleydi. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Linet alacak. İlk göz ağrım torunum Murci İlan için bu akşam yayınlayacağınız bütün parçaları armağan etmek istiyorum. Teşekkürler, şu yayınlar demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Fırat Bey. Ben Berivan Sıradaki parça canım bacılarım Asena Serdar, Seda Serdar'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Vallahi bu mesaj programın ilk 40 dakikasında gelmiş. Yani düşünün. Üstüne tam bir saat geçti. Daha yeni okunuyor mesajı arkadaşlar. O yüzden mesaj gönderirken dikkat edelim. Doğan Demir Yılmaz'dan Çağla Nur'a gelsin. Özleyip de dokunamadım, hasret kaldım. Gözümde, gönlümde tutuyorsun. Bir tanem sevdiğim benim diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alış'a seni çok seviyorum, iyi ki varsın balım demiş sevgili kardeşimiz. Selamlar, ben Uğur Yıldız. Sıradaki şarkı öncelikle abilerim Barış Yıldız ve Uğur Yıldız ve can dostum Seyhan Acar'a armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, mesaj göndermiyorsunuz. Hala mesaj gönderenleriniz var. Okumayacağım yalnız, bilginiz olsun. Artık güneş doğar. Şurada 15 dakikalık zaman dilimimiz kaldı. Çiçekler açar. Kalan mesajları bitirelim, gidelim. İşimize gücümüze bakalım, değil mi? Kıyar görmüyorum çaresiz. Evet, Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Linet'le sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Gitmeyenleriniz varsa mutlaka gidin. Ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu alın. Bir güzel cağ kebabını yiyin arkadaşlar. Atayurt kavşağından U dönüşü yapıyorsunuz. Hemen Petrol'ün yanında Erzurum'un meşhur cağ kebabı. Sevgili Samet Eşer Bey'e buradan selamlarımızı gönderelim. O güzel şarkı sizlere ve ekibinize armağan oluyor.
1: Fırat'a selam.
2: Baba, büyüksün.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Mersin FM.

0: İslam damara devam.
1: Baba büyüksün.
0: Eyvallah.
2: Gülbe, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

güneş doğar mı, çiçekler açar mı bilmem. Bakıyor görmüyorum, çaresizim, çaresiz. Sevgili Net Yorumu radyonuzda sizlerdiriz sevgili dostlar. Son iki şarkımız Ferdi Tayfur ve hemen ardından da Ferdi Tayfur'un ardına yakışır bir sanatçı Orhan Gencebay radyonuzda sizlerle olacak. Artık son mesajları paylaşacağız. Abim iyi akşamlar, ben Derya Sıradaki En Güzel Parçalar. Dayım Çetin Bakara ve yengem Çiğdem Bakara gelsin. Aşkınız o kadar büyük ki anlatmak isterdim. Mesajlar yetmez, her şey gönlünüzce olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar İzmir'den Melike Denici ve Ankara'dan Alparslan. Bugün çalacak olan tüm şarkılar Slipknot olan Deniz Giray'ımıza gelsin. Geçmiş doğum gününü kutluyor. Seni çok seviyoruz. Sana da kolay gelsin Fırat abim, yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Umut'a selamlar sevgili kardeşlerimize. Selam, ben sen orada duvarlara bakarken ben burada fotoğraflara bakarak yaşıyorum. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme ama seni beklemek için benim için yük değil. Nefes gibi kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adını geçince kalbimin nasıl sızladığını, canımdan çok sevdiğim eşim Kürşat Öze armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben de Efrika Sadek'in şarkı oğlum Nuriye ve kızım Özgül'e armağan ediyorum demiş sevgili ablamız. Ben Serkan, yayınlar demir parmaklar sadece bedeni ayırır. Kalbimiz her zaman bir. Silifke'de bulunan abim Sefa Şehit'in Sadek'in tüm şarkılar armağan olsun demişler. Sadek parça oğlum Mert Alica ve beraberinde bulunan can kardeşleri Belihan Çelik, Yasin Şahin, Ahmet Kurt, Murat Kamış, hepsine selamlar. Kuş kadar özgür olduğunuz günlerde kavuşmak dileğiyle demişler. İyi akşamları yayınlar sizdeki parça oğlum Onur Kağan, Karakuzu ve arkadaşlarına armağan olsun. Seni çok seviyorum annem. Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemek değil, her düştüğünde ayağa kalkmaktır. Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakacağız. Garipler çile çeker diyecek radyonuzda. Bu güzel şarkımız şu anda Osmaniye'de sesimize kulak veren sevgili Fatma ablamıza.

0: Armağan olsun. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ve tabii ki canımdan çok sevdiğim eşim Zehra'ya da gelsin. Osmanlı'da kendisi. İlgili babamız Zekeriya Halo'yu da unutmayalım. O güzel şarkı sana da armağan olsun. Merdiciler, hadi bakalım, hazır mıyız? Olmasa hani derdimi söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la radyomuzda sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Sonrasında son şarkımız arkadaşlar. Mesaj göndermiyorsunuz, kalanları okuyup bitireceğiz. Allah Allah.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

Garipler Çile Çeker, Ferdi Tayfur radyonuzda sizlerdiniz sevgili dostlar. Dediğimiz gibi son şarkımız Orhan Gencebay radyonuzda sizlerle olacak. Orhan Gencebay akşam güneşi isimli o güzel yorumuyla sizlerle buluşturacağız. Son mesajlarımızı paylaşalım. İyi akşamlar, ben Fatih Özdemirci. Sadık Parça kardeşim Abdullah, Abdülkadir Sucu'ya armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz.

0: Selam'ın yeni sıradaki şarkılar kardeşim Bayram Öztürk için gelsin İzmir'den. Selamlar demişler. Yener ben Masal Üşenmez. Babacım seni çok seviyorum, seni çok özledim. Sen benim bu dünyada tek varlığımsın. Senin gibi bir babam olduğu için ben de dünyanın en güzel kızıyım. Sıradaki tüm güzel şarkılar öncelikle babam Erol Üşenmez'e gelsin. Amcaları Murat Çetinkaya'ya ve Cihan Çakı'ya, Bediran İbili'ye gelsin. Ayrıca sana gelsin Fırat abim. Babamı sevdiğimi söyler misin demiş sevgili... Masal kardeşimiz babasını çok seviyormuş. Abim iyi akşamlar, ben Çiğdem. Sıradaki parçalar Özlem Dolu Eşim Çetin Bakar'a gelsin. İyi ki varsın, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalplerimiz bir aşkım. Benim yanımda olduğun için çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Seni çok seviyorum aşkım diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Çiğdem kardeşimiz. Ve son mesajımız. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin adalet terazinizi bozar. Burak Çetinkaya ve Erol Üşenmez'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. Bu güzel son mesajla da birlikteliğimizi noktalandırmış olduk sevgili dostlar. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteydim. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte aynı dakikada tekrardan birlikte olmak ümidiyle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabını teşekkür ediyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili Samet Yaşar'a buradan selamlarımızı iletelim, ekibine ve kendisine bu güzel şarkımızı armağan edelim. Tekrardan görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın çünkü birbirinden güzel şarkılar ve program tekrarlarımız sizlerle buluşmaya devam edecek.
1: Fırat'a selam, damara devam. Damarsa damar, işte o kadar.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

0: Selam damara devam.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Siz hanımefendi, Sayın Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir evetle bitti bu büyük sevda. Bir anda kalbimden vurdun sen beni. Attığın imzayla yıktın dünyamı.

Yıllardır beklerken ben bu geceyi, bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi, rüya mı görmeye geldim? Hayal mi, rüya mı görmeye geldim? Görmeye geldim.

0: 24 Arabesk. 24 Saat Arabesk.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Hem de yeniliklerle. Geceler dert mi çöker? Yeni başlangıçlar yapmaya bayılıyorum bu arada. Hiç de tedirgin olmuyorum, hiç de korkmuyorum. Değişiklik güzeldir, iyidir. İnsanın biraz konfor alanından çıkması gerektiğinin de taraftarıyım aslında. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Bir yalana inandırmışlar. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

0: Yazık oldu yarınlara, avunurum anılarla. İlhan İrem sizlerle, radyonuz Mersin FM'deydi. Çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Onun kadar güzel bir şarkıyla da devam ediyoruz yayınımıza. Bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Ben Zümra, en güzel şarkılar her dakika düşündüğüm, adını sayıkladığım, çok özlediğim babam Mehmet'e gelsin demişler. Selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkıları da kendilerine armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz, Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.

görmezsen eğer, birileri tutup kolundan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynundan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi yeni başlangıçlarla girişimizi yapmıştık aslında. Her yeni gün aslında hiç yazılmamış bir kitabın ilk sayfasıdır. Geçmişte ne kadar hata yaptığımızın, kaç kez düştüğümüzün ya da neleri yarım bıraktığımızın bir önemi yoktur. Hayat durup geriye bakarak yaşanmayacak kadar da kısadır ve aynı zamanda dinamiktir. Çok hızlı, her şey çok hızlı oluyor. Yeni bir başlangıç yapmak geçmişi tamamen silmek demek de değil. Aksine oradaki dersleri heybene koyup daha güçlü bir şekilde yürümek demektir. O yüzden korkularınızı bir kenara bırakın ve o ilk adımı atın. Çünkü yol siz yürümeye başladığınızda görünür. Bugün kendiniz için yeni bir hikaye yazmaya başlama günü olsun o zaman. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Gideceğim. Her şey güzel şarkıyı Özbay kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Bir sevgi borcun var. Güllü sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hiç hız kesmeden. Bir mesaj paylaşacağım şimdi sizlerle. İyi yayınlar, sıradaki şarkılar değerli eşim Yılmaz'a gelsin demiş dinleyicimiz. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakalım.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Ayrıca programımızın da ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Zaman nasıl geçti anlamadım yine gerçekten. Burada zaman çok farklı akıyor, emin olabilirsiniz yani. Umarım sizler için de öyledir. Dinlerken nasılsınız bilmiyorum bunu. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Bazen her şeyin bittiğini, tükendiğini hissettiğimiz zamanlar oluyor. Duvarlar üzerimize geliyor ve nefes alacak alan bulamıyoruz. İşte tam o an aslında bitişin değil, yeni bir oluşumun da sancısı oluyor aynı zamanda. Tıpkı sonbaharda yapraklarını döken ağaçların baharda daha yeşil açması gibi insanla kırıldığı yerlerden filizleniyor. Bu yüzden kendinize zaman tanıyın. Ruhunuzun dinlenmesine, yaralarınızın da kabuk bağlamasına izin verin. Ve yeniden başlamak için mükemmel olmayı beklemeyin. Sadece içinizdeki o sönmeyen ışığa güvenin. Çünkü siz sandığınızdan, düşündüğünüzden çok daha güçlüsünüz ve bu yeni başlangıçlar sizin en parlak döneminiz olacak. Emin olabilirsiniz. Sadece dediğim gibi kendinize güvenin. En fazla ne olabilir ki? Bunu düşünerek çok fazla şey yapabilirsiniz bu arada. Ama iyi şeyler yapın, tamam mı? Ben şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum yasaklarda. Cevdet Bağca sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

birbirinden güzel şarkılarla yayınımıza devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtar ve sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Şimdi sizleri Arif Altınkaya ile baş başa bırakıyorum. Ateşi tercih ederim sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. En güzel şarkı Derdoma Armağan demiş dinleyicimiz. Armağan edelim tabii ki. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0530 8273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri Selahattin Özdemir'le baş başa bırakıyorum. Sen gelince bahar geldi dünyama, mutluluk getirdin bana sevda çiçeğim.
0: Şehirler arası ototaşıma, iş makinesi, kamyon hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

Sevda Çiçeğim, Selahattin Özdemir sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Ama ondan önce bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Sıradaki şarkı Seyit'ten çok değer verdiği Sineme Armağan Olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bu aşkın sonunu ben bile bile tutuldum. Çok yanarsın dediler, yüreğimi avuttum eyvah eyvah. Cengiz Kurtoğlu, sözlerim sevenlere, sizlerle radyonuzda.

0: ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İstek bir şarkı kendisi. Hemen mesajını da paylaşalım. Selamlar Selin Hanım, iyi yayınlar dilerim. Nikah masasını istiyoruz Ümit ve senden. Mersin FM ailesine ve dinleyenlerine armağan olsun, iyi yayınlar demişler. Mustafa Taşkın Beyefendi, selamlarımızı gönderelim ve teşekkür edelim. Bizlerden de sizlere armağan olsun bu güzel şarkı. Nikahına beni çağır sevgilim diyeceğiz ya, Allah yaşatmasın gerçekten. Ama çok güzel bir şarkı, ne yapalım yani. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farkında mısınız? En sert eleştirileri hep kendimize yapıyoruz. Başkalarına gösterdiğimiz anlayışı sıra kendi hatalarımıza geldiğinde kesinlikle esirgiyoruz. Oysa o zihinsel yenilenme önce kendine şefkat göstermekle başlıyor. Geçmişte aldığımız kararlar, o günkü bilgimizle ve o günkü şartlarda bize doğru gelmişti. Evet, ama kendinizi suçlamayı bırakmalısınız yani. Artık şartlar aynı değil sonuçta. Bence bugünden itibaren sizi aşağı çeken, sürekli yetersiz olduğunuzu söyleyen o eski yargılayıcı sesi susturmalısınız. Onun yerine sizi destekleyen, her düştüğünüzde elini tutan dostça bir ses koymalısınız yerine. Çünkü eminim zihninizi bir savaş alanı olmaktan çıkarıp bir sığınak haline getirdiğinizde hayatınızdaki her şeyin de nasıl kendiliğinden değiştiğini göreceksiniz. Emin olabilirsiniz. Şimdi sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakacağım. Haksızlığa bir son verin acılar. Yıkmayın dünyamı, hayallerimi, kırmayın kalbimi, ümitlerimi. Ferdi Tayfur, acılar. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Biliyoruz ki geçmiş değiştirilmesi imkansız bir senaryodur. Ne kadar geriye dönüp bakarsak bakalım, ne kadar keşke dersek diyelim, oradaki tek bir kelimeyi bile değiştiremeyiz. Yaşananlar yaşandı, bitti ve bugünkü seni sen yapan şeyler onlardı. O yaşananlardı yani. Ama dediğimiz gibi o sayfalar kapandı artık. Yeni bir sayfa, yeni bir bomboş bir sayfa açma vakti. Yeni bir bölüme başlıyoruz. Yazar sizsiniz sonuçta. Şimdi sizleri Necat Alp'le baş başa bırakmak istiyorum. Unutmak yalanmış, çok geç anladım. Bedenim bugün de, ben dün de kaldım diyecek. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Unuturum sandım, sizlerle radyonuzda.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hemen bir mesaj paylaşayım. Sizlerle iyi yayınlar Selin abla. Sıradaki şarkı Kalbini Sevdiğime Gelsin demişler. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırın.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi sondan bir önceki şarkımızı dinleyeceğiz sizlerle hep beraber. Beni ağlatmaya yemin mi ettin Ayşemine sizlerle radyonuzda.

Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyomuz Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin efsane seslerinden resitaller dinliyoruz. Normalde çok arabesk şarkılar dinliyoruz. Bayağı ağır ve damardan oluyor. Zaten akışın devamında yine öyle olacak ama bugün biraz türküvari diyebileceğimiz bir, gerçi türkü de diyebiliriz, bir şarkıyla başlamak istedim. Burhan Çaçan'la başlamak istedim bugün. Kulaklarınızın pası sinecek, bizi alıp böyle uzaklara, o karşıki dağların ardına götürecek dev bir ses var. Türk halk müziğinin ve fantezi müziğin erken kaybedilen, yeri de olmaz değerlerinden biri. Evet, sizleri şu karşıki dağda lambalar yanar diyecek, ailetme beni diyecek. Burhan Çaçan resteliyle sizleri baş başa bırakıyorum.

Harika bir şarkıyı geride bıraktık. Şimdi Babalar Resteli'nde mikrofonda bendeniz Zeynep, kulaklarınızda ise arabeskin. Fantezi müziğin o dertli, o sarsılmaz karelerinden biri var. Yine Burhan Çaçan'la devam ediyoruz. Sen benim alın yazım, sen benim kara sevdam. İnan bana tapardım Allah'ımdan korkmasam diyecek. O büyük sevdayı böyle haykıracak usta. İhanetin uğrayamadığı, sadece saf ve sırılsıklam aşkın olduğu o zamanlara gidiyoruz. Gerçi öyle zamanlar belirli bir zaman diliminde yok yani. İnsanların kendisiyle ilgili bir şey bu bence. O yüzden o yıllara gidiyoruz demek de çok istemem. Burhan Çaçan'ın unutulmaz yorumuyla alın yazım diyecek tüm sevenler ve sevilip de kavuşamayanlar için gelsin. Umarım bir gün kavuşursunuz. Burhan Çaçan alın yazım şarkısıyla sizlerle radyonuz Mersin FM 104.6 frekansında. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından yine harika şarkı.

0: Kıbrıs'tan'ı devam edecek. Devam edecek. Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
1: Reklamların ardından Arif Susam Restani ile devam ediyoruz. Sırılsıklam sevip de karşılığında zerre sevilmemek insana çok koyar ya. Kendini o vefasız sevdalarda kaybedenler, sevilmemenin o soğuk acısını tadanlar radyolarının başına. Şimdi Teverne'yi radyomuza taşıyan o dev isim Arif Susam, klavyenin başına geçecek ve Emi diyecek. Yıldız Tilbe'den duymaya alışık olduğumuz o güzel eser. Sen de sev ama sevilme Emi diyecek. Arif Susam sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Evet, bugün biraz daha ağır şarkılara girmeden önce biraz daha neşeli ama sitemkar bir şarkıyla devam ediyoruz. Arif Susam, affetmem, hadi kov beni yüreğinden diyecek. Evet, af şarkılarına geçiyoruz ama biraz yumuşak bir başlangıç yapalım dedim. Taverna müziğin kralı Arif Susam, affetmem şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınızda olacak.

0: Üniversiteleri.
1: Babalar Resitali'nde Ferdi Özben Resitali'ne devam ediyoruz. Söz yok anlatmaya diyecek Ferdi Özben. Evet, şimdi tüm özledikleriniz, tüm sevdikleriniz için çok güzel bir şarkıyla sizlerleyiz. Fırtına olup esmiş, gel gör ki durulmuşum, ben bir ömür harcamışım, seni öyle bulmuşum. Evet, bazen hayatta çok zorluklar çekiyoruz ama işte o kişiyi bulduğumuzda tüm yükler omuzlarımızdan sanki alınıyor. Onunla birlikte daha güzel bir hayata sanki yelken açıyoruz. O yüzden Ferdi Özbeğen'den Söz Yok Anlatmaya Seni şarkısı Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde sizlerle.

Evet, sevgi gerçekten insanın ayaklarını yerden kestirir. Bazen hayatın tüm ağır yüklerini unutturur ama işte bir kez kırıldı mı kalpte, affetmem asla seni dedirtir. Ferdi Özbeğen, affetmem asla seni diyecek. Ne olursa olsun affedemeyenlere gelsin.

0: Havalar resitali.
1: Hala hislerimde, hala özlemimdesin. Sen acı, sen
2: tut. Evet, Babalar Resitali'nde Emrah resitaliyle devam ediyoruz. Evet, affetmek çok zor iş. Bazen gerçekten kalp ne kadar severse sevsin affedemiyor karşısındakine. Öyle bir kırılıyor ki. Ama işte affetmekle unutmak ayrı şeyler. Özlüyorsunuz, seviyorsunuz hala ama kalbiniz affedemiyor. Ama yine de unutamıyorsunuz da. Çok garip ve zıtlıklarla dolu bir şey zaten aşk, değil mi? Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum diyecek Emrah. Bir de dostların hani ya boş ver dediği şeylere de inat gibi, boş vermek kolay olsa kendimi zaten avuturdum. Ben sizden bir avutma beklemiyorum diyecek. Emrah Unutabilsem şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses olacak. Ardından da Sen Affetsen Ben Affetmem diyecek Berge'nin o Affetmem deyişiyle birlikte. Bu güzel resital sizlerle birlikte radyolarınıza ses olacak. Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde sizlerle Emrah Resitali.
1: Hislerimde hala özlemimde.

sensin, sen acı, sen tatlı, günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan

0: Ben bir şarkı daha Sağır diye az önce bu şarkıyı da anons etmiştim ama maalesef ki programımıza bir şarkı daha sığmıyormuş bu şarkıyla. Veda ediyormuşuz o yüzden. Arabesk severlerin en sevdiği radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndeydiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Arabesk'in efsane resitallerini, efsane seslerinden dinliyoruz. Son şarkımız da Emrah'tan gelecek. Ben affetsem... Sen affetsen ben affetmem diyecek. Kafa gitti iyice. Evet. Yayındayken konuşmayı sanırım unutuyorum. Yani Selin'i merak ediyorum. 3 saat boyunca acaba nasıl konuşuyor? Neyse yayından sonra sorayım bakayım.
1: Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem.
0: Evet, Emrah bayağı güzel bir şekilde girdi şarkıya ama ben sizlere daha veda edemedim. Tekrar görüşene dek her gün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte

Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz dedik. Evet, yarın tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel Emrah şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Evet, yarın saatler 16'yı gösterdiğinde burada buluşalım. Bir de bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Mersin FM sosyal mersin.fm sosyal medya hesabımızdan da Instagram hesabımızdan da bizleri takip edebilir. En güzel şarkıları oradan da bizlerle birlikte dinleyebilirsiniz.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da